Hayatım hepse içine bir şey karışmaz. Teslim olunmadan sadık olunmaz. Her şey çok karıştı artık. Ne olacak bilmiyorum. Elimde bir dal sigara, İstanbul'u izliyorum. Bu masa uğruna her şeyimi kaybettim. Elimdeki son kozumu senin için oynuyorum.

hayatın boyunca mutluluklar olur ve çocuklar olmaz. Seni çok daha iyi anlayan birisi, alkolle arası olmayan birisi. Veya istediğinde %100 seninle, seninle kendini unutan birisi. Benim seçeneğim daha erken verildi ve sabitlendim şeytanla.

olunca sıcak bir yatak samimi bir sarılış bulursun. Hepsiyle boğuştum bir bir, acımadılar sırtımda bıçakları unuttum. Bir yerde durursun insansın, bir yerde durursun. Durmadım diplere kavuştum, dipleri severim.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 5.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yapay zeka teknolojilerinin hayatın her alanına girmesiyle sosyal medya platformlarında eşyaların, meyvelerin, sebzelerin ve nesnelerin yapay zeka ile konuşturulup izleyicileri bilgilendirdiği videolar hızla yayılıyor. Konuşturulan nesneler kısa video formatının yaygın olduğu sosyal medya mecralarında geniş kitleler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Sosyal medyada çok sayıda yer alan bu içeriklerde örneğin elma, sağlıklı beslenmenin önemini, domates, tarımda bilinçli üretime dikkat çekip nasıl daha uzun ömürlü olabileceğini anlatırken bir aracın fren balatası da doğru fren yapma konusunda uyarılarda bulunuyor. Bir manav reyonundaki sebzelerin tazelik hikayelerini anlattığı videolar, mutfak eşyalarının doğru kullanım tavsiyeleri verdiği içerikler izleyicinin ilgisini yakalamayı başarıyor. Videolarda nesne hakkında uzun açıklamalar yerine kısa ve hikayeleştirilen anlatımlar tercih ediliyor. Yapay zeka ile konuşturulan nesnelere kişilik kazandırarak verilmektedir. İstenen mesaj güçlendirilmiş görsel ögelerle daha kolay akılda kalabiliyor. Görüntülerin izleyiciye adeta canlı bir karakter izliyormuş hissi verdiği videolarda nesneler yapay zeka kullanılarak üretilen insan sesine yakın tonlarla konuşurken yüz ifadeleri, mimikler ve ağız hareketleri de buna uygun biçimde hareket ediyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Turnalar Tekstil firmamızda çalıştırılmak üzere mekanik bakım, pet batch boya operatörü, kömürlü buhar kazanı ve ram operatörü olarak çalışacak personeller alınacaktır. Çerkezköy, Kapaklı, Saray ve Karaağaç bölgelerine servislerimiz bulunmakta olup başvuruların şahsen fabrikamıza yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0282 758 1731.

FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 7.

0: Küpe FM reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
2: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tek Cross binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tek Cross, hesapla alışverişin tek adresi.
3: Tek Cross, hesapla alışverişin tek adresi.
4: Başak Ticaret Arçelik'te okulların kapanmasına özel kampanya. Tüm marka cep telefonu, bilgisayar, tablet, PlayStation ve teknoloji ürünlerinde 12 aya varan taksit seçenekleri Başak Ticaret Arçelik'te. Başak Ticaret Arçelik Eski Devlet Hastanesi yanı Saral 107.6 ve şimdi Lüleburgaz'da.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde operatör doktor Ece Çavuş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
1: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
0: Küpe FM reklam.

Hafta sonunun adım adım yaklaştığı 12 Haziran Cuma sabahındayız. Küpe FM burası. Günaydın Trakya. Güzel bir gün diliyorum hepimize. Sabah haberleri başladı. Saat 10'a kadar beraberiz.

0: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli. Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
1: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
0: Çetinler Arçelik mağazalarından çifte serinlik. Arçelik klima alımlarında 7500 lira değerinde havadar hava soğutucusu hemen teslim hediye. Yaz sıcaklarından korkmayın. Ücretsiz keşif, hemen teslimat ve 10 yıl kompresör garantisiyle kredi kartına 9 taksit imkanı Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
3: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
5: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
6: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
7: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri 24 Haziran'a kadar devam ediyor. Kınalı beyaz peynir tam yağlı klasik kilogram 399.95, Torku ayçiçek yağı 5 litre pet 429.95, Tamek domates salçası 830 gram teneke 49.95, Çaykur tiryaki çay 1000 gram 269.95 TL'ye. Biçen Market, Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.

Küpe FM'den günaydın bir kez daha. Bir son dakika gelişmesini aktaralım sizlere. Radyolarınızın sesini biraz daha açmanızı öneriyorum. Silivri Belediyesi'ne operasyon, Başkan Bora Balcıoğlu ve 17 kişi gözaltında. Hür Haber gazetesinden aktarıyoruz haberi. Hür Haber gazetesi 10 dakika önce sosyal medya hesabından paylaşmış bu haberi. Silivri Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı diyor Silivri Hür Haber gazetesi. Edinilen bilgiye göre sabahın erken saatlerinde düzenlenen operasyonda belediye binası ve bazı adreslerde arama çalışmaları yapıldı. Gözaltına alınanlar arasında belediye bürokratları, belediye meclis üyeleri, müteahhitler ve iş insanlarının da bulunduğu öğrenildi. Operasyon nedeniyle belediye çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken çevik kuvvet ekipleri belediye binası giriş ve çıkışlarında görev yaptılar. Soruşturmanın kapsamı ve gözaltı gerekçelerine ilişkin resmi makamlardan henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı deniliyor. Bir kez daha aktaralım. Bir son dakika gelişmesi, Hür Haber gazetesi aracılığıyla aktarıyoruz bunu. Henüz daha ulusal basına düşmedi bu haberler. Silivri Belediyesi'nde operasyon gerçekleştirildi sabah saatlerinde ve Başkan Bora Balcıoğlu'nun da aralarında olduğu 10 kişinin gözaltına alındığı bilgisi

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yapay zeka teknolojilerinin hayatın her alanına girmesiyle sosyal medya platformlarında eşyaların, meyvelerin, sebzelerin ve nesnelerin yapay zeka ile konuşturulup izleyicileri bilgilendirdiği videolar hızla yayılıyor. Konuşturulan nesneler kısa video formatının yaygın olduğu sosyal medya mecralarında geniş kitleler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Sosyal medyada çok sayıda yer alan bu içeriklerde örneğin elma, sağlıklı beslenmenin önemini, domates, tarımda bilinçli üretime dikkat çekip nasıl daha uzun ömürlü olabileceğini anlatırken bir aracın fren balatası da doğru fren yapma konusunda uyarılarda bulunuyor. Bir manav reyonundaki sebzelerin tazelik hikayelerini anlattığı videolar, mutfak eşyalarının doğru kullanım tavsiyeleri verdiği içerikler izleyicinin ilgisini yakalamayı başarıyor. Videolarda nesne hakkında uzun açıklamalar yerine kısa ve hikayeleştirilen anlatımlar tercih ediliyor. Yapay zeka ile konuşturulan nesnelere kişilik kazandırarak verilmek istenen mesaj güçlendirilmiş görsel ögelerle daha kolay akılda kalabiliyor. Görüntülerin izleyiciye adeta canlı bir karakter izliyormuş hissi verdiği videolarda nesneler yapay zeka kullanılarak üretilen insan sesine yakın tonlarla konuşurken yüz ifadeleri, mimikler ve ağız hareketleri de buna uygun biçimde hareket ediyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Turnalar Tekstil firmamızda çalıştırılmak üzere mekanik bakım, patch batch boya operatörü, kömürlü buhar kazanı ve ram operatörü olarak çalışacak personeller alınacaktır. Çerkezköy, Kapaklı, Saray ve Karaağaç bölgelerine servislerimiz bulunmakta olup başvuruların şahsen fabrikamıza yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0282 758 17 31.
4: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

Hayatım hepsek içine bir şey karışmaz. Teslim olunmadan sadık olunmaz. Her şey çok karıştı artık. Ne olacak bilmiyorum. Elimde bir dal sigara, İstanbul'u izliyorum. Bu masa uğruna her şeyimi kaybettim. Elimdeki son kozumu senin için oynadım.

0: aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
1: Bunun size ne zararı var?
2: Yani gazete mağdur oldum.
3: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
4: Elle boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda. Now you add that up to all of the other things, Midnight Hammer.
5: Füze geldi, şöyle şura düştü.
6: Turhan Alyakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de.

Küpe FM burası. Trakya'nın tamamına yayın yapan tek radyo istasyonu 12 Haziran Cuma sabahında bir son dakika gelişmesini bir kez daha aktaralım radyolarını yeni açanlar için. Sabahın erken saatlerinde Silivri Belediyesi'ne polis tarafından bir operasyon düzenlendi. Silivri Belediye binasının giriş ve çıkışları tutuldu. Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 17 kişinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşılıyor. Yerel basın tarafından tarıyorum. Ulusal basına henüz bu haber düşmedi ama sabahın erken saatlerinden itibaren yerel basın bu haberi son dakika notuyla paylaşmaya başladı. Biz de aktarmış olalım.

0: Reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
2: Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.

0: çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli Juan Enerji, Orzaks'tan.
1: Hesaplı alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesaplı alışverişin tek adresi.
2: Tekros, hesaplı alışverişin tek adresi.
3: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu-Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
4: Optimed Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesi ile sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimed Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
5: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ, Çeri Silivri şubenize bekliyoruz. Çeri.
6: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
7: Küpe FM Reklam.

Küpe FM dinliyorsunuz. Trakya'nın tamamına yayın yapan tek radyo istasyonu burası. Sabah saatlerinde paylaştığımız son dakika gelişmesi ulusal basında artık duyurulmaya başladı okuyuculara ve izleyicilere. Silivri Belediyesi'ne operasyon düzenlendi sabahın erken saatlerinde. Silivri Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında geniş çaplı bir operasyon gerçekleşti bu sabah. Operasyonda Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 18 kişinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşılıyor. Edinilen bilgilere göre sabahın erken saatlerinde düzenlenen operasyonda belediye binası önünde geniş güvenlik önlemleri alındı. Belediye binasında ve bazı adreslerde aramalar yapıldı. Gözaltına alınanlar arasında belediye bürokratları, belediye meclis üyeleri, müteahhitler ve iş insanları da bulunuyor. Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 18 kişiye sabahın erken saatlerinde düzenlenen bu operasyonla gözaltına alındığı bilgisini paylaşalım bir kez daha.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Küpe FM'den günaydın herkese. Hafta sonunun adım adım yaklaştığı 12 Haziran Cuma sabahındayız. Güzel bir gün diliyorum hepinize. Tabii gündem yoğun. Trakya'yı özellikle Silivri'de yakından ilgilendiren son dakika gelişmesini ara ara sizlere tekrar hatırlatacağız. Gelişmeler oldukça ama tabii gündem yoğun. Biz bu kendi iç gündemimizle, kendi yağımızla kavrulurken, bu iç gündeme hapsolmuşken dünyada neler oluyor bitiyor. İzlediniz mi bilmiyorum. 2026 FIFA Dünya Kupası şahane bir gösteriyle başladı. Meksika ile Güney Afrika arasında oynanan karşılaşmanın hemen öncesinde, açılış karşılaşmasının öncesinde şahane bir törenle başladı. Meksiko City Stadı'nda gerçekleştirildi tören. Sahneye Shakira çıktı. Shakira ile beraber birçok dünya starı da Dünya Kupası'nın açılış seremonisinde şov yapan sanatçılar arasında yer alıyordu. Konserin sona ermesinin ardından stadyumun çatısında Meksika bayrağı renklerindeki sis bombalarıyla görsel bir efekt yaratıldı. Eğer izlemediyseniz YouTube'dan bulup belki izlemek istersiniz. Güzel bir törendi. Bu arada Meksika tarihe geçti. 2026 FIFA Dünya Kupası için kapılarını futbol severlere açan Meksika, organizasyona en fazla ev sahipliği yapan ülke konumunda şu anda. 1970 ve 86'da da yapmıştı Dünya Kupası ev sahipliğini ve bu yılda Kanada ve Amerika ile beraber 3 ülke ev sahipliği yapıyor Dünya Kupası'na. Bu anlamda da bir rekoru elinde bulunduruyor. Ayrıca Meksiko City Stadı'nda oynandı ilk karşılaşma, açılış karşılaşması, resmi maç. Bu anlamda da stadyumda şehirle birlikte 3 kez açılışın yapıldığı stadyum olarak tarihe geçti. Ve dünkü Dünya Kupası açılış maçıyla ilgili notlarımızı da az sonra aktaralım.

0: FM reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
2: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.

0: çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Delivan Enerji
1: Orzakstan. Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. Blok'ta. 0533 446 86 97.
2: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
3: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
4: Lezzet ve Sağlık Deposu özel üretim zeytinyağlarının yanı sıra sertifikalı yerel ve geniş organik ürün yelpazesiyle sağlıklı alışverişin adresi artık belli. Organik Park, Silivri'de Bayburtlu Cadde dükkanlarında.
5: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
6: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
7: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
6: Dünya Göz Çorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Çorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444 4 469.
8: Küpe FM reklam.

Şahane şarkılar eşliğinde sabah haberleri devam ediyor. Dünya Kupası haberlerini aktarmayı sürdürelim biz de. Dün gerçekleştirilen ilk resmi karşılaşmayla Dünya Kupası start aldı. Meksika 2026 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçında ev sahipliği yaptı ve Güney Afrika'yı 2-0 mağlup etti. Bu ilk karşılaşmada 3 kırmızı kart vardı. Bu arada millilerimiz de ilk antrenmanlarını pazar günkü karşılaşma için gerçekleştirdiler. Avustralya ile karşı karşıya gelecek pazar sabahı erkenden kalkacağız. Çocukluğumu anımsatıyor. Çocukluğumda Muhammed Ali'nin maçları olduğu zaman, o zamanlar tabii 80'lerden söz ediyorum. 80'lerin ilk yarısından söz ediyorum. Her evde televizyon yoktu. Kalkardık abimler, babam hep beraber toplanırdık. Sabahın 4'ünde, sabahın 5'inde o uykulu mahmur gözlerle küçücük çocuk, onlarla beraber mahalledeki kahveye giderdik ki o sabah sabah Muhammed Ali'nin maçlarını izlerdik. Onun için o günleri de bir anlamda anımsatıyor bana. Belki de bundan yıllar sonra bu Dünya Kupası'nı izleyen küçücük çocuklar da ileride hatırlayacaklar. Ah, Dünya Kupası vardı işte, sabahın köründe kalkıp izliyorduk diye. Bu pazar saat 7'de tek yürek olacağız. Millilerimizi destekleyeceğiz ekran karşısında.

0: Reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. İş kazaları beklenmedik anlarda yaşanır ve o anlarda her saniye hayati önem taşır. Hastanemizde el ve parmak kopmaları, kas, tendon ve sinir yaralanmalarına karşı 7 gün 24 saat kesintisiz mikro cerrahi hizmeti sunuyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
1: İş kazalarında, sinir ve tendon yaralanmalarında, el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
1: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
0: Küpe FM reklam.

dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 9.

0: aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
1: Bunun size ne zararı var?
2: Yani gerçekten mağdur oldum.
3: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
4: Evleri boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda. You add that up to all of the other things, Midnight Hammer.
5: Füze geldi, şöyle şura düştü.
6: Turhan Alyakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de.

Küpe FM'den günaydın herkese. Hafta sonunun adım adım yaklaştığı 12 Haziran Cuma sabahında 9'u 4 dakika geçiyor saatler. Güzel bir gün diliyorum hepimize. Hafta sonu planları yapıldıysa bir kez daha hatırlatalım bu planları. Özellikle açık havadaki planları gözden geçirmeniz faydalı olabilir. Çünkü hafta sonu yağışlı olacak gibi gözüküyor. Hatta bu geceden itibaren başlıyor İstanbul'da yağış. Öğleden sonra öğle saatlerinden itibaren Trakya aralıklı ve yerel sağanak. Gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aynı zamanda mesela Kuzey Avrupa Otoyolu'nu kullanacak olanlar için hatırlatma, hem sabah saatlerinde hem de gece saatlerinde puz yer yer sis hadisesi de görülecek. Güzel bir gün bizi bekliyor. Keyfini çıkarın.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: reklam.
1: Ailenizle birlikte doğaya iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Lider Club sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Lider Club'ta buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

Sabah haberleri devam ediyor ve hatırlatalım, birazdan stüdyomuzda bir konuğumuz olacak. İstanbul Rumeli Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doktor Öğretim Görevlisi Mustafa Eken. Mustafa Hoca ile çok önemli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Sınav yaklaşıyor. Adaylar sınavdan sonra artık tercih stresine girecekler. Nereyi yazalım, hangi bölümü, hangi şehri yazalım diye. Bu sohbeti dikkatlice takip ederseniz belki de sizin kararınızı vermekte etkili olacak bir sohbetle karşılaşacağınızı söyleyebilirim şimdiden. Reklamların hemen ardından sohbetimize sizleri de bekliyoruz.

0: Reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
2: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.

0: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji. Orzaks'tan.
1: Lezzet ve sağlık deposu özel üretim zeytinyağlarının yanı sıra sertifikalı yerel ve geniş organik ürün yelpazesiyle sağlıklı alışverişin adresi artık belli. Organik Park, Silivri'de Bayburtlu Cadde dükkanlarında.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
4: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özenle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
5: Başak Ticaret Arçelik'te süper klima fırsatı. Klimalar 29.999 liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik AC 6030 havadar hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik eski devlet hastanesi yanı Saral 107.6 ve şimdi Lüleburgaz'da.
6: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
7: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 0005 Çerkezköy 0282 888 9605.
8: Çetinler Arçelik milli takımımızın yanında futbol bayramına tam kadro hazır. Çetinler mağazalarından seçili televizyon alımlarına özel Türk kahve makinesi veya 13 bin TL değerinde espresso makinesi hemen teslim hediye. Haydi milli takım, kalbimiz sizlerle. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
9: Küpe FM reklam.

0: Değerli dinleyiciler, daha önce de duyurduğumuz gibi şimdi yayınımızda bir konuğumuz var. Rumeli Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürü, Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Eken. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın, hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz. Yoğun tempoda çalışıyorsunuz hocam. Bize de vakit ayırdığınız için mutluyuz. Bu programları biz önemsiyoruz. En az bizim kadar siz de önemsediğiniz için, emek verdiğiniz için ben bütün arkadaşlarım ve dinleyicilerim adına teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Gerçekten Rumeli Üniversitesi öğretim üyesi arkadaşlarımız adına bizlere bu fırsatı verdiğiniz için, dinleyicilere açıklamalarda bulunma fırsatını verdiğiniz için gerçekten çok teşekkür ettiğimi ifade etmek isterim.
0: Bu bir ihtiyaç aslında hocam. Çünkü öğrenciler tercih yaparken bazen böyle son dakikada karar değiştirebiliyorlar. Ya da hiç bilmedikleri, daha önce duymadıkları, ayrıntılı bilgiye sahip olmadıkları bir bölümle ilgili bu tür sohbetlerden böyle de bir şey varmış, bu bana daha uygunmuş diye karar verebiliyorlar. Bunu birebir bize gelen geri dönüşlerden, geçmiş yıllardan bildiğim için özellikle de bu programlara biz de o açıdan bakarak da ayrı bir önem veriyoruz. Neyse hocam, konumuz uzun. Biz sohbetimize yavaş yavaş başlayalım. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde acaba Rumeli Üniversitesi'nde hangi programlar bulunuyor? Bu programlar öğrencileri nasıl bir kariyere hazırlıyor diye şöyle bir genel soruyla başlayalım.
1: İstanbul Rumeli Üniversitesi bünyesinde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 5 bölümümüz var ve bu 5 bölümümüzün altında da 16 programımız var. Tıbbi hizmetler ve teknikler bölümü altında ameliyathane hizmetleri, anestezi, diyaliz, elektronörofizyoloji, odiyometri, patoloji laboratuvar teknikleri, radyoterapi, tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik, tıbbi laboratuvar hizmet teknikleri, tıbbi görüntüleme teknikleri, ilk acil yardım yani paramedik programı olmak üzere 11 programımız söz konusu bu bölüm altında. Bunun yanında çocuk bakım ve gençlik bölümü var ve onun altında da çocuk gelişimi programımız var, bir program. Sağlık bakım hizmetleri bölümümüz var. Burada da evde hasta bakım programı olmak üzere bir programımız var. Terapi ve rehabilitasyon bölümümüz var. Fizyoterapi programı olmak üzere burada da bir programımız var. Dişçilik hizmetleri bölümü var ve burada da ağız ve diş sağlığı ve diş protez teknolojisi olmak üzere iki ayrı programımız var. Şimdi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri sağlık sektöründe hızlı şekilde görev alabilmek, uygulama ağırlıklı mesleklere hazırlamak anlamında önemli bir yer tutuyor. Biliyorsunuz ülkemizdeki ara insan gücü diye tabir ettiğimiz sağlık alanında da ara insan gücüne önemli ölçüde ihtiyacımız var ülke olarak. Dolayısıyla burada bu ön lisans programlarını tercih edebilecek pozisyonda olan değerli aday öğrencilerimizin bunları değerlendirmesinde yarar olduğunu düşünüyorum. 2 yıl gibi kısa bir sürede bir tekniker unvanıyla meslek edinmiş olacaklar ve buradan devam edebilirler. DGS diye dikey geçiş sınavı ile ilgili mezuniyet sonrası lisans tamamlama ile ilgili akademik kariyer açısından değerlendirebilirler. Onunla birlikte lisans tamamlamadan sonra yüksek lisans ve diğer akademik aşamaları da tamamlayarak devam ederek kendi kariyerlerini de düşündükleri doğrultuda ortaya koyabilirler. Bununla birlikte eğer akademik kariyer veya lisans tamamlama düşünmüyorlar ise bile bulundukları konumda daha ileri düzeyde kendilerini donatarak gerek kamuda gerekse özel sektörde çalıştıkları süre ve edindikleri bilgi ve deneyimlerle de kariyer açısından önemli pozisyonlarda da bulunabilme avantajlarını elde edebilirler.
0: Evet hocam, o konulara yavaş yavaş geleceğiz, biraz daha açacağız ama şimdi bir örnek vereyim. Benim bir çok yakın arkadaşım var. Hacettepe tıp bitirdi. İngilizce eğitim veriyor biliyorsunuz. Nükleer tıp uzmanı olarak çalışıyor. Geçenlerde bir film seyrediyoruz. Filmde de böyle işte kafa kesiyorlar, bacak kesiyorlar. İşte şey efektlerle kan falan. Ay dedi, yüzünü kapattı falan. Diyorum ki ya doktorsun, nasıl kan? Ben öyle o doktorlardan değilim dedi. Şunu getirdi aklıma. Şimdi sağlık dediğimiz alanda aslında birçok farklı alan var sağlıkta. Sadece doktor, sadece hemşirelik, işte sadece laboratuvar teknikleri yok. Birçok alan var. Sağlık alanında eğitim almak isteyen öğrencilerde belli özellikler olması gerekiyor mu? Hangi özellikler olması
1: kesinlikle
0: gerekiyor?
1: Kesinlikle olması gerekiyor. Öncelikle bir defa karar vermeleri açısından sevmeleri gerekiyor. Yani severek yapabilecekleri sağlık alanında bir programı tercih etmeleri gerekiyor. Sevmeden herhangi bir programı tercih etmiş olması kendisini de gerek çalışma yaşamında gerekse hayatındaki diğer aşamalarda da çok rahat hissettirmeyecektir. O anlamda kesinlikle severek yapması öncelikli. Sevmesi programı tercih ederken önemli. Bunun yanında iletişim becerisine sahip olmalı, empati ve empati kurabilme sürecinde olmalı, sabırlı olmalı. Çünkü burada sağlık alanında bir hizmet bekleyen kişilerle mücadele etmek ve onlarla görev yapmak durumundasınız. Dolayısıyla burada hataya yer olmaksızın görev yapabilecek ve karşısındaki hizmet bekleyen kişiye sağlıklı bir hatasız süreci sağlayabilmek adına da bu özelliklerin kesinlikle olması gerekir tercih yapacak adaylarda. Bu anlamda sorumluluk duygusunun olması gerekir. Tabii takım çalışmasına yatkınlığı olması gerekir. Biraz önce de ifade ettiğiniz gibi sadece tekniker bazında mezun olduktan sonra tekniker bazında görev yapan bu arkadaşlarımız değil, doktorlar, hemşireler ve diğer sağlık alanında çalışan ekiple birlikte, ekip ruhuyla ve takım çalışmasıyla bu hizmeti götürebilmek durumdalar. O anlamda takım çalışmasına da yatkınlığın önemli olduğunu düşünüyorum. Teknoloji ve cihaz açısından da mevcut teknolojik gelişimleri de dikkat ederek o konuda da kendisini yenilemeye açık olması gerekiyor. Tabii ki sağlık, hijyen olmadan olmaz. O anlamda hem kendi kişisel hijyen ile ilgili, sağlık bakımı ile ilgili olayları yapmış olmakla birlikte de mücadele ettiği veya hizmet ettiği kişilerin hijyen ve sağlıkla ilgili konusunda ön bilgilere sahip olup ve onu uygulamada da yapmaları son derece önemli olduğunu düşünüyorum.
0: Evet hocam, biz insanoğlu olarak bazı şeyleri çok çabuk unutuyoruz. Şunun şurasında işte daha kaç sene önce bir bütün dünya, bütün insanlık olarak bir pandemi atlattık ve o pandemide aslında biz sağlığın belki de insan hayatı üzerinde, ülkelerin hayatı üzerinde, her şeyin üzerinde olduğunu anımsadık. Yani ne ekonominin önemi kalıyor, ne sosyal hayatın önemi kalıyor, hiçbir şeyin önemi kalmıyor. Peki günümüzde sağlık sektörüne olan ihtiyaç, sağlık çalışmalarının nasıl bir kısmını kapsıyor? Bunun önemiyle ilgili neler söylemek istersiniz?
1: Evet, sağlık hizmetleri günümüzde en önemli hizmet alanlarından biri. Bunun gerekçeleri işte dünya nüfusunun artmış olması, artıyor olması, yaşam süresinin uzaması, kronik sorunların artmış olması, gerek çevresel gerekse işte kimyasal özelliklerin maalesef olumsuz şekilde devreye girmesiyle kronik hastalıkların çoğalması, sağlık teknolojilerinin gelişmesi nedeniyle de sağlık hizmetlerine duyulan ihtiyaç her geçen yılda artmakta. Şimdi bu buradan biraz önce söylediğiniz gibi özellikle COVID-19 sürecini yaşadık. Burada sağlık alanında görev yapan doktorundan hemşiresine, yardımcı elemanı teknikerinden teknisyenine ve yardımcı elemanının çok önemli görevler üstlendiğini hepimiz deneyimlemiş olduk. Buradan hareketle Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu programlarını tercih edecek öğrencilerin de, aday öğrencilerin de bu konuda özellikle dikkat etmesi ve tercihlerine yansıması açısından da bunları değerlendirmesinin son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Sağlığın korunması, toplum sağlığının korunmasını da birlikte getirecektir. Toplum sağlığının korunması da ülke insanının topyekun sağlıklı olabilmesini ve sürdürülebilir olmasını getirecektir. Bu anlamda ben Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu programlarını tercih edecek herhangi program olursa ki öncelikle severek ve tercih ederek önemli oranda birincil seviyede en başta hangisini düşünüyorsa onun tercih etmesi ve buradan alacağı teorik bilgiler yanında uygulama ve diğer staj uygulamalarıyla da kendini donatması ve mesleki uygulamaya kendisini hazırlaması ülke adına, hem kendi adına hem ülke adına çok yararlı katkılar sunacağını düşünüyorum.
0: Hocam şimdi az önce açıklarken sağlık teknolojilerinden söz ettiniz. Tabii teknoloji baş döndürücü bir hızla ilerliyor günümüzde artık bütün dünyada. Sağlık teknolojisi de buna paralel olarak baş döndürücü bir hızla ilerliyor. Yapay zeka ayrı bir konu. Şimdi biz de programlarımızda bu konularla ilgili haberleri, gelişmeleri de aktarıyoruz. Zaman zaman önümüze düşüyor işte yapay zekadan sonra ya da işte teknolojik bir takım gelişmelerden sonra dünyada işte bazı mesleklere olan ilgi azalacak, yok olacak ya da bazı meslekler evrilecek gibi. Bu sağlık teknolojilerinin Rumel Üniversitesi'nde bu sizin bölümünüzde verilen eğitimdeki yeri nedir? Bir de şununla da birleştireyim. O teorik eğitimlerin yanında öğrenciler pratik eğitimlerini, stajlarını nasıl bir süreçten geçerek yürütüyorlar?
1: Evet, teşekkür ederim. Gerçekten teknolojik gelişmeler bilimin her alanında olduğu gibi sağlık alanında da yadsınamaz derecede hızlı bir şekilde ilerlemekte ve değişmekte. Buradan hareketle biz kendi müfredatlarımızı da değişen teknolojiye uygun şekilde oluşturarak öğrencilerin bu konuda teorik ve uygulama ile ilgili süreçlerini de gerçekleştirerek deneyim kazanmasını ve mezuniyet sonrası çalışma yaşamına hazır olması anlamında çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Burada tabii laboratuvarlarımız her bölümün kendine has, kendine uygun çalışma, aldığı teorik bilgileri çalışma ortamında deneyimlemeye yönelik olarak laboratuvarlarımızda uygulama ile ilgili süreçleri yaşamaktalar. Bununla birlikte de simülasyon diye tabir ettiğimiz yani birebir canlı materyal üzerinden olmasa da simülasyon konusuyla öğrencilerimizi bu teorik bilgilerle birlikte uygulamaya yönelik hazırlamaya çalışıyoruz. Bu tabii yapay zeka ile ilgili sürecin de devreye girmesiyle birlikte dijital teknolojilerin uygulaması anlamında da biraz önce söylediğim gibi müfredatlarımızı o yönde revize etmek ve öğrencilerimizi güncel bilgilerle donatmak hedefimiz bu ve bunu da uygulamaya çalışıyoruz.
0: Bir daha hatırlatalım değerli dinleyiciler, eğer sonradan yayınımıza katılan dinleyicilerimiz varsa, Rumel Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Eken'le sohbetimiz devam ediyor. Hocam sağlık alanında eğitim alan öğrenciler belki de birçok alanda eğitim alan öğrencilerden farklı disiplin ve sorumluluk bilincinde olması gerektiğini düşünüyorum. Bu görüşüme katılır mısınız bilmem. Bu arada bir de tabii önemli olan konulardan bir tanesi de mesleki birikim, mesleki eğitim kadar sağlık alanında hizmet veren kişilerin karşılarındaki kişiyle, hastayla ya da hasta yakınlarıyla kurdukları diyalog ve iletişim de çok önemli. Bu konularla ilgili sizin eğitim programlarınızla ilgili neler söylersiniz?
1: Şimdi teşekkür ederim. Gerçekten önemli bir soru. Öncelikle yani almış oldukları bilgiler, yüklenmiş oldukları bilgiler ve deneyimlediği çalışma yaşamına uygulayacağı bilgiler ile birlikte kesinlikle mezunların önemli süreçleri birlikte yaşaması
0: gerekiyor ve bunu da zaten görüyorlar eğitimlerde,
1: evet,
0: değil mi?
1: Yani burada tabii kesinlikle bu konuda, yani adayı tercih etti ve mezun oldu. Burada disiplinli çalışma son derece önemli. Yani hastayla mücadele ediyorsunuz, hastayla konunuz itibariyle yapmanız gereken yetki ve sınırlar içinde yapmanız gereken uygulamaları yapıyorsunuz. Burada kesinlikle hataya yer olmadığının bilincinde olmak durumunda hareket etmek gerekiyor. Bu da tabii disiplinli olmayı gerektiriyor. Ve başta da söylediğim gibi empati kurabilme, yani hastanın yerine kendisini koyarak beklentilerin ne olabileceğini düşünebilmesi ve ona göre bir uygulama içinde olması gerekiyor. Sabırlı olması gerekiyor gerçekten ve orada süreci yönetebilme becerisinin olması gerekiyor. İletişim önemli. Gerek hastayla gerekse hasta yakınıyla olan iletişimlerini iyi kurabilmesi.
0: Bunun için özel bir ders var mı hocam? Efendim? İletişim mesela hastayla da hasta yakınıyla iletişimin anlatıldığı bir ders var
1: tabii
0: mı?
1: Tabii hocam, kesinlikle. Yani bu tüm programlarda bu seçmeli de olsa seçme ile ilgili burada kendi yönlendirmemizi hocalarımıza dahil olarak yapmak durumunda oluyorlar. Kesinlikle bu olmazsa olmaz zaten. O iletişimi kurabilme ile ilgili teorik bilgiler yanında uygulamada da o iletişimin ne kadar önemli olduğunu anlatmak durumundayız. Deneyimlemek durumunda olmalı. Ekip uyumu dedik. Yani sadece kendisi orada bireysel anlamda bir sağlık görevi yapmak durumunda değil. Dolayısıyla birlikte ekip ruhuna uyumlu bir süreç gerektirmesi lazım. Bununla birlikte bir de kesinlikle kişisel verileri korumak ile ilgili mevzuata uygun, yani hastanın sadece kendisinde olması gereken bilgileri bir başkasına aktarmama ile ilgili de sürecin kesinlikle önemli olduğunu düşünüyorum. Bunları da aktarıyoruz biz öğrencilerimize ve bunun da önemli olduğunu düşünüyoruz. Öğrencilerimizi yaşama kendi alanlarıyla ilgili olarak hazırlamaya çalışıyoruz.
0: Tabii hocam, aslında sohbetin başında söz ettiğiniz çok fazla bölüm var. Bu bir avantajı da beraberinde getiriyor sanki. Öğrencilerin işte diyelim ki okurken ilgi alanlarına göre, o oradaki akademik başarısına göre belki de dikey geçiş imkanlarının çok fazla olduğu böyle bir olanak da sunuyor galiba bu bölüm. Peki dikey geçiş ve akademik kariyer imkanları hakkında neler söylersiniz aday öğrencilere?
1: Ya konuşmamızın başında da işte kariyerle ilgili süreçte bahsettiğim gibi, öncelikle mezun olduktan sonraki süreçte dikey geçiş sınavına girerek orada alacağı sıralamayla ilgili olarak programlarımızın özelliğine bağlı olarak, her program için farklı dikey geçişe esas olan programlar söz konusu olabilir. Dolayısıyla burada tabii hemşirelik lisans programına dikey geçiş sınavındaki elde etmiş olduğu sıralamayla geçebilme imkanları var. Hasta güvenliği programları ile ilgili programlara geçiş ile ilgili tercihlerini yapabilme durumundalar. Bunları söyleyebiliriz. Yani dikey geçiş sınavı sonrası lisans tamamlama sürecinden sonra mutlaka eğer akademik seviyede bir ilerleme söz konusu ise, hedefi öyleyse, o konuda da yüksek lisansını ve sonrasında doktora ile ilgili sürecini gerçekleştirerek akademik hayatta da yerini alabilme durumu söz konusu.
0: Evet, geçtiğimiz günlerde bir tane haber okudum hocam. Gelecekte en çok ihtiyaç duyulan şeylerden bir tanesi de yaşlı bakım evleri olacak diyor. Çünkü doğum oranı düşüyor. Birçok ülkede olduğu gibi bizde de yaşam süresi uzuyor ve dolayısıyla da yaşlı bakımına olan ihtiyaç daha artacak. Peki sağlık sektöründe bu konunun dışında önümüzdeki yıllarda sizce en çok ihtiyaç duyulacak alanlar hangileri olabilir?
1: Evet, öncelikle bizim sağlık bakım hizmetleri bölümünde evde hasta bakımı programı olduğumuzu ifade etmiştik. Biraz önceki soruya ilaveten ekleyebilirim. Sağlık bilimleri fakültemizde gerontoloji lisans programımız var. Dolayısıyla dikey geçiş sınavıyla ilgili süreçte de gerontolojiyi de tercih edebilme şansı var. Bunun yanında fizyoterapi ve rehabilitasyon lisans programımız var. Dikey geçiş sınavıyla orayı da tercih edebilme şansları söz konusu. Beslenme ve diyetetik yine programların el verdiği ölçüde dikey geçiş sınavıyla oraları da tercih edebilirler. Tabii de bahsettiğiniz anlamda nüfusun yaşlanması ile ilgili süreçte ve yaşlıların yani çocuklarla yaşlılar özen gösterilmesi gereken yaş grubundadırlar. Buradan hareketle yaşlıların bakımıyla ilgili olan süreçte bizim teorik bilgilerimizin ve uygulamaya birlikte entegre ettiğimiz çalışmalarla birlikte de önemli bir deneyim kazanmış ve sahada mezun olduğunda bunları ortaya koyabilecek öğrenciler yetiştirdiğimizi düşünüyoruz ve bunların da gerçekten gelecekte daha da önem kazanacağını düşünüyoruz. Gönül ister ki tabii yaşlı ile ilgili nüfusun gençleşme oranının da artmasını hep birlikte isteriz ama bu da bir olgu. Bu olguyu biz yadsıyamayız. Buradan hareketle de yaşlıların sağlıklı bir yaşam sürebilmesi adına oraya önce koruyucu görevler, tabii bu tabipler koruyucu hekimlik yönüyle ama o uygulamaların uygulamasında görevli tekniker ya da yardımcı hizmetli grubunun da bu bilgilere sahip olup koruyucu önlemlerin aktarılması ve uygulamaya yönelik onların bilgilendirilmesi ve varsa sağlık hizmeti ile ilgili alabilecekleri o yaşlıların tekniker yetiştirdiğimiz teknikerlerin de o bilgi ve donanımda olmasıyla birlikte de onlara sağlık yönünden katkı sunabileceğini bilerek hazırlamaya çalışıyoruz öğrencilerimizi.
0: Evet hocam, tabii biz bu kısıtlı süre içerisinde öğrencilere ve ailelere rehber olacak olan önemli konu başlıklarını konuşmaya çalışıyoruz ama dediğim gibi bizim süremiz kısıtlı. Tercih döneminde tercih yapmaya hazırlanan adayları da hem Silivri Kampüsü'ne hem de İstanbul Rumeli Üniversitesi'nin İstanbul'daki diğer kampüslerine bilgi almak üzere, ziyaret etmek üzere, oradaki öğrenciler nasıl bir kampüs hayatı yaşıyorlar, hangi bölümlerde işte nasıl eğitim veriyor, bütün bu bilgileri de zaten siz o dönemde hem siz hem görevli hem öğrenci hem mezun olan eski öğrenciler orada böyle bir

0: düşünecekleri üniversiteleri ve düşünecekleri bölümleri ziyaret edip oradaki imkanlarını görme ile ilgili bir süreci olacaktır. Buradan hareketle biz İstanbul Rumeli Üniversitesi olarak ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olarak öğrencilerimizi Silivri Mehmet Balcı yerleşkemize her zaman davet ediyoruz. Oraları onlarındır diye düşünüyoruz ve gelip görsünler, kararlarını şekillendirebilecek olaylarda bizler de onlara katkı sunmaya çalışırız. Hem imkanlarımızı sunmaya çalışırız, göstermiş oluruz, hem de soracakları akılda olan ne varsa onları da orada gidermeye çalışırız diye düşünüyorum. Ve şimdiden aday olan öğrencilerimize başarılar diliyorum ve seçecekleri, tabii elde edecekleri sıralamaya göre seçecekleri bölümleri, severek seçecekleri bölümleri, tercihlerini yaparken bunları göz önünde almalarını istiyorum ve oradan çok iyi yetişmiş ve ülkeye katkı sunabilecek gençler olarak hayata atılmalarını diliyorum.
1: Öncesinde de bence Rumeli Üniversitesi'nin sosyal medya hesaplarından takip etsinler. Zaten bir fikirleri olacaktır orada. Yani okul bünyesinde neler oluyor, neler bitiyor. İnanılmaz şeyler oluyor. Hocam sağ olun, var olun, vakit ayırdınız, geldiniz. Bu sohbeti bizimle yaptığınız için.
0: Bizlere bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ederiz. Hocam Rumeli Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü, Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Eken yayınımızdaydı. Bugünkü yayınımızı da bu şekilde noktalıyoruz. Görüşünceye kadar hoşçakalın.
2: KPFM Reklam.
3: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
4: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
5: Lezzet ve sağlık deposu özel üretim zeytinyağlarının yanı sıra sertifikalı yerel ve geniş organik ürün yelpazesiyle sağlıklı alışverişin adresi artık belli. Organik Park, Silivri'de Bayburtlu Cadde dükkanlarında.
3: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
6: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
7: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
8: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
7: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
9: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
10: Çeriniz yazı hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla

0: klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. CEDAŞ Çevre Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 12 94. Çevre.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde operatör doktor Ece Çavuş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58. Dünya Göz Çorlu bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444 4469.
2: Küpe FM reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yapay zeka teknolojilerinin hayatın her alanına girmesiyle sosyal medya platformlarında eşyaların, meyvelerin, sebzelerin ve nesnelerin yapay zeka ile konuşturulup izleyicileri bilgilendirdiği videolar hızla yayılıyor. Konuşturulan nesneler kısa video formatının yaygın olduğu sosyal medya mecralarında geniş kitleler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Sosyal medyada çok sayıda yer alan bu içeriklerde örneğin elma, sağlıklı beslenmenin önemini, domates, tarımda bilinçli üretime dikkat çekip nasıl daha uzun ömürlü olabileceğini anlatırken bir aracın fren balatası da doğru fren yapma konusunda uyarılarda bulunuyor. Bir manav reyonundaki sebzelerin tazelik hikayelerini anlattığı videolar, mutfak eşyalarının doğru kullanım tavsiyeleri verdiği içerikler izleyicinin ilgisini yakalamayı başarıyor. Videolarda nesne hakkında uzun açıklamalar yerine kısa ve hikayeleştirilen anlatımlar tercih ediliyor. Yapay zeka ile konuşturulan nesnelere kişilik kazandırarak verilmektedir. İstenen mesaj güçlendirilmiş görsel ögelerle daha kolay akılda kalabiliyor. Görüntülerin izleyiciye adeta canlı bir karakter izliyormuş hissi verdiği videolarda nesneler yapay zeka kullanılarak üretilen insan sesine yakın tonlarla konuşurken yüz ifadeleri, mimikler ve ağız hareketleri de buna uygun biçimde hareket ediyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Turnalar Tekstil firmamızda çalıştırılmak üzere mekanik bakım, pet batch boya operatörü, kömürlü buhar kazanı ve ram operatörü olarak çalışacak personeller alınacaktır. Çerkezköy, Kapaklı, Saray ve Karaağaç bölgelerine servislerimiz bulunmakta olup başvuruların şahsen fabrikamıza yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0282 758 1731.
4: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 10. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM.
2: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. Kuruluşunun 10. yılında önemli bir başarıya imza atan İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında kurumsal akreditasyon aldı. Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, kalite odaklı gelişimini kararlı sürdürüyor. Rumeli'den haberler.
1: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. İstanbul'da CHP'li Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda aralarında belediye başkanı Bora Balcıoğlu'nun da bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in emekli maaşlarına ilişkin düzenleme yapılacağına dair ortaya çıkan haberler yalanlandı. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, tüketicileri yanıltabilecek şekilde reklam yayınlayan 6 vize aracılık firmasının reklamları hakkında tedbiren durdurma kararı aldı. Tekirdağ'da düzenlenen 60. Uluslararası Kiraz Festivali kapsamında perküsyon sanatçısı Burhan Öçal sahne aldı. Konser yoğun ilgi görürken festival 14 Haziran'a kadar devam edecek.
1: Spor.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası açılış maçı A grubunda ev sahiplerinden Meksika, Güney Afrika'yı 2-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. Güney Afrika gördüğü 2 kırmızı kartla maçı 9 kişi tamamladı. Dünya Kupası A grubunda Güney Kore 1-0 geriye düştüğü maçta Çekya'yı 2-1 yenerek dev turnuvaya 3 puanla başladı. Güney Kore'nin galibiyet golünü 80. dakikada Beşiktaşlı Hyun Jung-woo kaydetti.
1: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 26 kuruş, 1 euro 53 lira 55 kuruş, gram altın 6218 liradan, çeyrek altın 10027 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Trakya kesiminin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 26, İstanbul 29, Kırklareli 30, Çanakkale 32, Edirne 33 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sundu.

Müzikal takınız Küpe Fountain hepinize mutlu sabahlar. Takvimler 12 Haziran Cuma'yı gösteriyor ve evet, o çok sevdiğimiz, yolunu gözlediğimiz o muhteşem gün nihayet geldi. Haftanın son iş gününde hafta sonu kapısını beraber aralıyoruz. Eylül takviminde yer alan Ankara, Eskişehir, Konya, İzmir ve Adana konserleri büyük ilgi görürken 31 Temmuz'da gerçekleşmesi planlanan Antalya konserinin biletleri de 48 saat içinde tükenen Tan Taşçı'yla yeni bir güne hepiniz hoş geldiniz. Geldiniz.

0: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
1: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz. Faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Hastanemizde uygulanan kapalı kalp cerrahisi yöntemiyle sadece 6-7 santimlik küçük bir kesiyle kalp ameliyatları başarıyla yapılmaktadır. Kalbiniz için küçük bir adımla hayatınız için büyük bir konfora ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
0: Mikrocerrahi yöntemiyle boyun omurilik tümörleri, bel boyun fıtıkları, vidasız dar kanal ameliyatları hastanemizin beyin ve sinir cerrahi kliniğinde yapılmaktadır. 0282 673 7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
4: Küpe FM reklam.
5: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 1414 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552

0: çiki çiki çiki çiki çiki çiki.
1: Haziran güneşi içimizi ısıtırken mikrofondan kalbinize en enerjik şarkılarla akmaya hazırız. İş yolundakiler uykusunu kahveyle açmaya çalışanlar, çoktan güne başlayanlar. Modumuzu düşürmüyoruz çünkü bugün cuma ve yayındayız. Trabzon Kültür Yolu Festivali'nin ikinci gününde sahne alan yoğun katılımın gerçekleştiği konserde kendine özgü yorumuyla dinleyicilerin karşısına çıkan, program boyunca seslendirdiği Takvim Unutmuş Çoktan ve Gül Ki Sevgilim eserleriyle büyük beğeni toplayan, sahne performansı ve güçlü yorumuyla beğeni kazanan Ferhat Göçer konuğumuz oluyor.

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette yaz indirimleri 24 Haziran'a kadar devam ediyor. Kumbasar yumurta 30'lu iri boy 129.95, Mehmet Efendi Türk kahvesi 100 gram 74.95, Mutlu Makarna 500 gram çeşitleri 16.95, Fusti 1,5 litre çeşitleri 57.95 TL'ye. Biçen Market Silivri Yeni Mahallede.
0: Bir reklam.

0: Reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli. Çetinler Arçelik mağazalarından çifte serinlik. Arçelik klima alımlarında 7500 lira değerinde Havadar hava soğutucusu hemen teslim hediye. Yaz sıcaklarından korkmayın. Ücretsiz keşif, hemen teslimat ve 10 yıl kompresör garantisiyle kredi kartına 9 taksit imkanı Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
2: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi. Tekros!

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Dünya Göz Şorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Küpe FM reklam.

0: BFM Reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
2: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. blokta. 0533 446 8697.
3: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı Operatör Doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
4: Başak Ticaret İstikbal'den şok kampanya. Full set düğün paketi, yatak odası, yemek odası, koltuk takımı 240 bin lira yerine sadece ve sadece 159 bin lira. Kartsız, peşinatsız, senetsiz. Şimdi al, ödemeye 3 ay sonra başla. Başak Ticaret İstikbal Silivri'de eski stat yolu üzerinde.
5: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
0: Küpe FM Reklam.

Güzel bir Haziran gününden, 12 Haziran Cuma gününden hepinize merhaba. Haftanın yorgunluğunu omuzlarımızdan atmaya ramak kalmışken, bugünün o tatlı telaşına ortak olmak için yine buluştuk. Yunan şarkıcı Natasha Theodorido'nun Harbiye konserinde Keşke şarkısını Türkçe ve Yunanca birlikte seslendiren pop müziğin vazgeçilmez isimlerinden Yalın'la en iyi ve en yeni müziği dinlemeye Küpe FM frekanslarında kaldığımız yerden devam ediyoruz.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 11. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe
1: FM. Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. Kuruluşunun 10. yılında önemli bir başarıya imza atan İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında kurumsal akreditasyon aldı. Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yükseköğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, kalite odaklı gelişimini kararlı sürdürüyor. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'ye yönelik mutlak butlan kararı sonrası yaşanan gelişmelere ilişkin hem Kılıçdaroğlu'na hem de Özgür Özel'e eleştiriler yöneltti. Her iki ismin de soruna çözüm üretmek yerine bölünmeye yol açacak adımlar attığını söyledi. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da son dönemde etkili olan yağışlar tarımsal üretime ilişkin beklentileri yükseltti. Özellikle buğday, arpa, ayçiçeği, kanola ve mısır ekili alanlarda ürünlerin gelişiminin oldukça iyi durumda olduğunu vurgulayan uzmanlar, geçen yıl yaşanan kuraklık koşullarının bu yıl yaşanmayacağını belirtti. İBB meclisinde alınan kararla yükseköğretim öğrenci yurtlarında aylık 2850 lira olan ücret yaklaşık %35 zamla 3840 liraya yükseltildi. Zam 1 Eylül 2026 itibariyle geçerli olacak. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la bir mutabakat zaptı üzerinde uzlaşıya vardıklarını söyledi. Belgenin birkaç gün içerisinde bir Avrupa ülkesinde imzalanabileceğini duyurdu. İran ise henüz bir anlaşmaya onay verilmediğini belirtti.
2: Spor.
3: Dünya Kupası'ndaki ilk maçında pazar günü saat 7'de Avustralya ile karşılaşacak A Milli Futbol takımımız, karşılaşmanın oynanacağı Vancouver'da ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Tedavisi süren Kenan Yıldız, antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken basına kapalı bölümde bireysel çalıştığı belirtildi. Real Madrid, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 26 kuruş, 1 euro 53 lira 55 kuruş, gram altın 6218 liradan, çeyrek altın 10027 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Trakya kesiminin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 26, İstanbul 29, Kırklareli 30, Çanakkale 32, Edirne 33 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sunar.

Bugün 12 Haziran Cuma, hafta sonuna adım atmadan önceki bu son düzlükte en taze müzik haberleri ve tabii ki gününüze ritim katacak en iyi şarkılarla yayındayız. Yoğun bir haftayı geride bırakırken trafiği sizin için daha katlanır kılmaya kararlıyız. Mikrofon başındayız. Hepinize şimdiden harika bir gün ve keyifli bir hafta sonu diliyoruz. Sanat hayatındaki 33. yılını özel bir albüm projesiyle kutlamaya devam eden Hafızlara kazınan eserlerini farklı sanatçılarla yeniden yorumladı ve Ümit Sayın albümünün yeni sürprizi 90'lı yılların unutulmaz şarkılarından Hicran'ı bu kez Koray Avcı'nın güçlü yorumu eşliğinde yeniden dinleyiciyle buluşturan Ümit Sayın radyolarınız.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla. Birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında daima yanında. HDI Sigorta.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.

0: Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
1: Böylesi görülmedi. Şampiyon Bayi'den Şampiyon Solis 26'ya yakışır kampanya. Peşin fiyatına kredi kartınıza 4 ay taksitle. Batı Traktör. Solis Traktörleri İstanbul ve Trakya Ana Bayi. Oto Center Lüleburgaz.
2: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde operatör doktor Ece Çavuş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
4: Küpe FM reklam.

Takvimler 12 Haziran Cuma'yı gösteriyor. Hafta sonuna sayılı saatler kala belki bugün yapılacaklar listeniz biraz kabarık. Belki de hafta sonu planları çoktan hazır. Her ne olursa olsun gününüzü güzelleştirmek için en sevilen şarkılarla buradayız. Cuma enerjisini sonuna kadar hissedin. Yıllar önce büyük ses getiren Karanlıktan Aydınlığa şarkısını bambaşka bir anlayışla yeniden müzikseverlerle buluşturan, yeni dünyanın güncel soundları ve yaz ritmini taşıyan, dinamik yapısıyla dikkat çeken Ege radyolarınızda.

0: Reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka. Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık. Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
3: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Ceviz Silivri şubenize bekliyoruz. Ceviz.
1: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 23 38.
4: Dünya Göz Çorlu bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444 4469.
0: Küpe FM reklam.

Kitapta buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yapay zeka teknolojilerinin hayatın her alanına girmesiyle sosyal medya platformlarında eşyaların, meyvelerin, sebzelerin ve nesnelerin yapay zeka ile konuşturulup izleyicileri bilgilendirdiği videolar hızla yayılıyor. Konuşturulan nesneler kısa video formatının yaygın olduğu sosyal medya mecralarında geniş kitleler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Sosyal medyada çok sayıda yer alan bu içeriklerde örneğin elma, sağlıklı beslenmenin önemini, domates, tarımda bilinçli üretime dikkat çekip nasıl daha uzun ömürlü olabileceğini anlatırken bir aracın fren balatası da doğru fren yapma konusunda uyarılarda bulunuyor. Bir manav reyonundaki sebzelerin tazelik hikayelerini anlattığı videolar, mutfak eşyalarının doğru kullanım tavsiyeleri verdiği içerikler izleyicinin ilgisini yakalamayı başarıyor. Videolarda nesne hakkında uzun açıklamalar yerine kısa ve hikayeleştirilen anlatımlar tercih ediliyor. Yapay zeka ile konuşturulan nesnelere kişilik kazandırarak verilmektedir. İstenen mesaj güçlendirilmiş görsel ögelerle daha kolay akılda kalabiliyor. Görüntülerin izleyiciye adeta canlı bir karakter izliyormuş hissi verdiği videolarda nesneler yapay zeka kullanılarak üretilen insan sesine yakın tonlarla konuşurken yüz ifadeleri, mimikler ve ağız hareketleri de buna uygun biçimde hareket ediyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Turnalar Tekstil firmamızda çalıştırılmak üzere mekanik bakım, pet batch boya operatörü, kömürlü buhar kazanı ve ram operatörü olarak çalışacak personeller alınacaktır. Çerkezköy, Kapaklı, Saray ve Karaağaç bölgelerine servislerimiz bulunmakta olup başvuruların şahsen fabrikamıza yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0282 758 1731.
4: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 12. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. Kuruluşunun 10. yılında önemli bir başarıya imza atan İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında kurumsal akreditasyon aldı. Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, kalite odaklı gelişimini kararlı sürdürüyor. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. İstanbul'da CHP'li Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda aralarında belediye başkanı Bora Balcıoğlu'nun da bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in emekli maaşlarına ilişkin düzenleme yapılacağına dair ortaya çıkan haberler yalanlandı. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, tüketicileri yanıltabilecek şekilde reklam yayınlayan 6 vize aracılık firmasının reklamları hakkında tedbiren durdurma kararı aldı. Tekirdağ'da düzenlenen 60. Uluslararası Kiraz Festivali kapsamında perküsyon sanatçısı Burhan Öçal sahne aldı. Konser yoğun ilgi görürken festival 14 Haziran'a kadar devam edecek.
2: Spor.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası açılış maçı A grubunda ev sahiplerinden Meksika, Güney Afrika'yı 2-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. Güney Afrika gördüğü 2 kırmızı kartla maçı 9 kişi tamamladı. Dünya Kupası A grubunda Güney Kore 1-0 geriye düştüğü maçta Çekya'yı 2-1 yenerek dev turnuvaya 3 puanla başladı. Güney Kore'nin galibiyet golünü 80. dakikada Beşiktaşlı Hyun-Jung Woo kaydetti.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 26 kuruş, 1 euro 53 lira 55 kuruş, gram altın 6218 liradan, çeyrek altın 10027 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Trakya kesiminin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 26, İstanbul 29, Kırklareli 30, Çanakkale 32, Edirne 33 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

saatlerimiz 12 geçti. İşte haftanın en sevdiğimiz dönüm noktası. Herkese tünaydın. Mikrofon başındayız. Takvimler 12 Haziran Cuma. İş yerindekiler öğle paydosuna çıktı. Bilgisayar sekmelerinde hafta sonu planları açıldı. Yüzlerde o tatlı Cuma tebessümü belirdi bile. Haftanın son düzlüğünde enerjinizi tavan yaptıracak, sizi hafta sonu ışınlayacak en hit şarkılarla yayındayız. Mustafa Sandal'a saygı bir gecesinde sahneye çıkarak gecenin dikkat çeken performanslarından birine imza atan Mustafa Sandal'ın kariyerinin ilk single çalışması olan Bu Kız Beni Görmeli'yi kendi yorumuyla seslendiren, hem nostaljik hem de güncel tınıları bir araya getirerek Mustafa Sandal repertuvarına farklı bir soluk katan Ragıp Narin şimdi bizlere sesleniyor.

0: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Şeker hastalığı, tansiyon problemleri, kolesterol ve uyku apnesi. Fazla kiloların beraberinde getirdiği bu yüklerden kurtulmanız mümkün. Obezite cerrahisi sadece bir kilo verme yöntemi değil, kronik hastalıklarla mücadelede en güçlü yardımcınızdır. Ön görüşme ve detaylı bilgi için 0530 993 33 12 irmethospital.com.
2: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
3: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
2: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
4: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
5: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 SİSET.com.tr.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555 Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz. Fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
2: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özenle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
4: İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
5: Başak Ticaret Arçelik'ten inanılmaz fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Başak Ticaret Arçelik eski devlet hastanesi yanı Saral 107.6 ve şimdi Lüleburgaz'da.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
6: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Güzel bir Haziran gününden, keyifli bir cuma öğleden sonrasından hepinize merhaba. Haftanın yorgunluğunu artık geride bırakmaya başladığımız o en hafif saatlerdeyiz. Şöyle güzel bir öğle kahvesi yanına en iyi gidecek melodileri seçtik sizin için. İster ofiste masanızın başında olun, ister yolda, ister cuma sakinliğini evde çıkaranlardan. Önümüzdeki dakikalar boyunca haftanın stresini tamamen sıfırlıyoruz. Kulaklarınızı takın ve bu güzel cuma gününün tadını çıkarın. Orta Asya turnesi kapsamında Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'da kelimenin tam anlamıyla fırtına estiren 5 şehirde yaklaşık 12 bin müzikseverin katıldığı konserde tüm salonları tıklım tıklım dolduran, dizi ve sinema dünyasına kazandırdığı kült bestelerle dünya çapında geniş bir hayran kitlesine sahip olan besteci ve yorumcu Toygar Işıklı ile şimdi nostalji zamanı.

0: Alfa FM reklam.
1: Hesaplı alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesaplı alışverişin tek adresi.
2: Tekros, hesaplı alışverişin tek adresi.
3: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
4: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
5: Çetinler Arçelik milli takımımızın yanında futbol bayramına tam kadro hazır. Çetinler mağazalarından seçili televizyon alımlarına özel Türk kahve makinesi veya 13.000 TL değerinde espresso makinesi hemen teslim hediye. Haydi milli takım, kalbimiz sizlerle. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
6: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
7: Eğitimden belgeye güvenli sürüşün anahtarı bizde. Kamyon, tır ve karavan ehliyeti Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın 0532 597 4292 silivrisürücükursu.com.
0: Küpe FM reklam.

0: Eğlence Lider Club'ta buluşuyor.
1: Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'ta canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.

0: Reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
2: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde 0282 502 5053.
3: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Serkan Süleyman Aslan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Nefes almakta zorlanıyor musunuz? KOAH ve diğer akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan balon bronkoskopi yöntemi solunum yollarını genişleterek daha rahat nefes almanıza yardımcı olur. Minimal girişimsel bu yöntem hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Küpe FM reklam.

bana ayrılan sürenin sonuna geldik bile. Benden bugünlükte bu kadar, ancak hafta sonu eğlenceniz olan 20 parçanın nabzını tuttuğumuz Zirvedekiler programında yine Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küpe FM frekanslarında buluşalım. Spotify'da 10 milyon aylık dinleyiciyi geçerek Blok 3'ten sonra bunu başaran ikinci Türk sanatçı olan Level C5 ile hepinize mutlu günler. Şimdiden keyif.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 13. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küp FM.
2: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. Kuruluşunun 10. yılında önemli bir başarıya imza atan İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında kurumsal akreditasyon aldı. Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yükseköğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, kalite odaklı gelişimini kararlı sürdürüyor. Rumeli'den haberler.
1: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'ye yönelik mutlak butlan kararı sonrası yaşanan gelişmelere ilişkin hem Kılıçdaroğlu'na hem de Özgür Özel'e eleştiriler yöneltti. Her iki ismin de soruna çözüm üretmek yerine bölünmeye yol açacak adımlar attığını söyledi. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da son dönemde etkili olan yağışlar tarımsal üretime ilişkin beklentileri yükseltti. Özellikle buğday, arpa, ayçiçeği, kanola ve mısır ekili alanlarda ürünlerin gelişiminin oldukça iyi durumda olduğunu vurgulayan uzmanlar, geçen yıl yaşanan kuraklık koşullarının bu yıl yaşanmayacağını belirtti. İBB meclisinde alınan kararla yükseköğretim öğrenci yurtlarında aylık 2850 lira olan ücret yaklaşık %35 zamla 3840 liraya yükseltildi. Zam 1 Eylül 2026 itibariyle geçerli olacak. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la bir mutabakat zaptı üzerinde uzlaşıya vardıklarını söyledi. Belgenin birkaç gün içerisinde bir Avrupa ülkesinde imzalanabileceğini duyurdu. İran ise henüz bir anlaşmaya onay verilmediğini belirtti.
1: Spor.
3: Dünya Kupası'ndaki ilk maçında pazar günü saat 7'de Avustralya ile karşılaşacak A Milli Futbol takımımız, karşılaşmanın oynanacağı Vancouver'da ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Tedavisi süren Kenan Yıldız, antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken basına kapalı bölümde bireysel çalıştığı belirtildi. Real Madrid, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
1: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 26 kuruş, 1 euro 53 lira 55 kuruş, gram altın 6218 liradan, çeyrek altın 10027 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Trakya kesiminin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 26, İstanbul 29, Kırklareli 30, Çanakkale 32, Edirne 33 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

0: Tenemos estampillas flotantes.
1: Gündüz yolculuğu başlıyor.

12 Haziran 2026 Cuma tarihlerimiz, haftanın son iş günü. Bizim için daha da önemlisi arkadaşlar, bugün Küpe FM'in kuruluş yıl dönümü. Tam 32 yaşındayız. 32. yılımızda sizlerle beraberiz. Şimdiye kadar birçok güzel program paylaştık sizlerle. İnanılmaz güzel şarkılarımızı paylaştık ve paylaşmaya devam ediyoruz. 32 yıldır kulağınızdaki ses olmaya devam ediyoruz. Kulağınızdaki küpe olmaya devam ediyoruz. Sizlerle beraber bu güzel günümüzü kutluyoruz. 32. yılımızı efendim. Küpe FM'de gündüz yolculuğumuz başladı. Sefo'nun hemen ardından şimdi Blok 3 ile devam ediyoruz yayınımıza.

0: Reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
2: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
3: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette yaz indirimleri 24 Haziran'a kadar devam ediyor. Bingomatik 4 kilogram ultra beyaz 199.95, familia tuvalet kağıdı 40'lı plus 3 katlı natural 299.95, konforlu ve hafif kamp koltuğu 499.95, Oduncuzade mangal kömürü 2 kilogram 129.95 TL'ye. Biçen Market Silivri Yeni Mahallede.
0: Bir reklam.

Küpe FM'de gündüz yolculuğumuz devam ediyor. 32. kuruluş yıl dönümümüzde sizlerleyiz. Bugün bizim için özel ve güzel bir gün ve bu güzel günü sizlerle kutluyoruz, paylaşıyoruz. Yepyeni şarkılarımız eşliğinde efendim. Tantaşlı bugünün yeni şarkı çıkaran isimlerinden bir tanesi. Bugün çok fazla şarkı çıktı. Bir sürü güzel yeni şarkı var. Onlardan benim favorim Tantaşlı'nın şarkısı oldu. Yepyenisiyle yepyeni şarkısı Gidişatla Tantaşçı. Şimdi sizlerle.

0: Reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
2: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
3: Hesaplı alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesaplı alışverişin tek adresi.
4: Tekros, hesaplı alışverişin tek adresi.
1: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
5: Çeriniz yaza hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294.
6: Çeri.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Küpe FM reklam. Küpe FM.
2: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

32. yılımızda sizlerleyiz. Müzikal takınız Küpe FM olarak 1994 yılının 12 Haziran'ında böyle sıcak bir yaz gününde sizlerle buluşmuştuk. O günden bu yana geçen zaman diliminin çok büyük bir bölümünde ben de bu ailenin bir parçası olarak sizlerle birlikte olduğum değerli dinleyiciler ve bugün hala kulağınızdaki ses olmaya, kulağınızdaki küpe olmaya devam ediyoruz. Mela Bedel ve Perdenin Ardındakiler ortak çalışması Dünyanın Yalanları bizlerleydi ve güzel bir Emre Fel şarkısıyla devam edeceğiz. Onu da son teklisiyle ağırlayacağız. Şarkısı Yardım Et Allah'ım.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yapay zeka teknolojilerinin hayatın her alanına girmesiyle sosyal medya platformlarında eşyaların, meyvelerin, sebzelerin ve nesnelerin yapay zeka ile konuşturulup izleyicileri bilgilendirdiği videolar hızla yayılıyor. Konuşturulan nesneler kısa video formatının yaygın olduğu sosyal medya mecralarında geniş kitleler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Sosyal medyada çok sayıda yer alan bu içeriklerde örneğin elma, sağlıklı beslenmenin önemini, domates, tarımda bilinçli üretime dikkat çekip nasıl daha uzun ömürlü olabileceğini anlatırken bir aracın fren balatası da doğru fren yapma konusunda uyarılarda bulunuyor. Bir manav reyonundaki sebzelerin tazelik hikayelerini anlattığı videolar, mutfak eşyalarının doğru kullanım tavsiyeleri verdiği içerikler izleyicinin ilgisini yakalamayı başarıyor. Videolarda nesne hakkında uzun açıklamalar yerine kısa ve hikayeleştirilen anlatımlar tercih ediliyor. Yapay zeka ile konuşturulan nesnelere kişilik kazandırarak verilmek istenen mesaj güçlendirilmiş görsel ögelerle daha kolay akılda kalabiliyor. Görüntülerin izleyiciye adeta canlı bir karakter izliyormuş hissi verdiği videolarda nesneler yapay zeka kullanılarak üretilen insan sesine yakın tonlarla konuşurken yüz ifadeleri, mimikler ve ağız hareketleri de buna uygun biçimde hareket ediyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Turnalar Tekstil firmamızda çalıştırılmak üzere mekanik bakım, pet batch boya operatörü, kömürlü buhar kazanı ve ram operatörü olarak çalışacak personeller alınacaktır. Çerkezköy, Kapaklı, Saray ve Karaağaç bölgelerine servislerimiz bulunmakta olup başvuruların şahsen fabrikamıza yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0282 758 1731.
4: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 14. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küp FM.
2: Rumeli'den haberler. Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. Kuruluşunun 10. yılında önemli bir başarıya imza atan İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında kurumsal akreditasyon aldı. Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yükseköğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, kalite odaklı gelişimini kararlı sürdürüyor. Rumeli'den haberler.
1: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. İstanbul'da CHP'li Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda aralarında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in emekli maaşlarına ilişkin düzenleme yapılacağına dair ortaya çıkan haberler yalanlandı. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, tüketicileri yanıltabilecek şekilde reklam yayınlayan 6 vize aracılık firmasının reklamları hakkında tedbiren durdurma kararı aldı. Tekirdağ'da düzenlenen 60. Uluslararası Kiraz Festivali kapsamında perküsyon sanatçısı Burhan Öçal sahne aldı. Konser yoğun ilgi görürken festival 14 Haziran'a kadar devam edecek.
1: Spor.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası açılış maçı A grubunda ev sahiplerinden Meksika, Güney Afrika'yı 2-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. Güney Afrika gördüğü 2 kırmızı kartla maçı 9 kişi tamamladı. Dünya Kupası A grubunda Güney Kore 1-0 geriye düştüğü maçta Çekya'yı 2-1 yenerek dev turnuvaya 3 puanla başladı. Güney Kore'nin galibiyet golünü 80. dakikada Beşiktaşlı Hyun Jung-ho kaydetti.
1: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 26 kuruş, 1 euro 53 lira 55 kuruş, gram altın 6218 liradan, çeyrek altın 10027 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Trakya kesiminin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 26, İstanbul 29, Kırklareli 30, Çanakkale 32, Edirne 33 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

0: Esperamos estampillas.
1: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

0: Reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Çetinler Arçelik mağazalarından çifte serinlik. Arçelik klima alımlarında 7500 lira değerinde havadar hava soğutucusu hemen teslim hediye. Yaz sıcaklarından korkmayın. Ücretsiz keşif, hemen teslimat ve 10 yıl kompresör garantisiyle kredi kartına 9 taksit imkanı Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
6: Eğitimden belgeye güvenli sürüşün anahtarı bizde. Tekne çekme, karavan ve römork ehliyeti de Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın. 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
0: Küpe FM Reklam. Reklam.
6: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514 14 14.
7: Küpe FM.
8: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

0: Reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri 24 Haziran'a kadar devam ediyor. Kınalı beyaz peynir tam yağlı klasik kilogram 399.95, Torku ayçiçek yağı 5 litre pet 429.95, Tamek domates salçası 830 gram teneke 49.95, Çaykur tiryaki çay 1000 gram 269.95 TL'ye. Biçen Market, Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.

Yarın 1 milyondan fazla öğrenci LGS sınavına girecek değerli dinleyiciler. 1.022.658 öğrenci tam olarak. Umarız başarılı olurlar, çok güzel bir sınav geçirirler. LGS'de ilk kez 924.191 öğrenciye su, kuru meyveli yulaf, bar, ceviz ve kuru üzümden oluşan beslenme paketi dağıtılacakmış. İki oturum 09.30 ve 11.30'da başlayacak. 90 soru olacakmış. Binalarda yapay zeka destekli kamera kullanılacakmış. Sonuçlarsa 10 Temmuz'da açıklanacakmış. Bütün öğrencilerimize başarılar dileriz.

0: Reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
2: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
3: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
1: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
4: Evlenenler, evini yenileyenlere müjde. Başak Ticaret Bellona'da anında %10 indirim ve buna ek %30'a varan indirimler sizleri bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Bellona Silivri'de eski stat yolu üzerinde ve eski devlet hastanesi altında.
5: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
6: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
0: Küpe FM reklam.

Sevmek mi? Bir Teoman şarkısı dinledik. TNK grubundan değerli dinleyiciler. Gündüz yolculuğumuzun son dakikalarına doğru yaklaşırken birazcık da havalar diyelim. Balkanlardan gelen yağışlı bir sistem söz konusu. Bu gece Trakya'ya giriyor. Yarın İstanbul'a ulaşacakmış. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın bazı kesimlerinde kuvvetli sağanak, gürültülü yağış bekleniyor. Sel, heyelan, dolu riski bekleniyor efendim. İstanbul'da öğlen saatlerinde yani şu saatlerde sıcaklık 29 derecelerde seyrediyor. Gece ise 20 dereceye kadar düşecek. Çok büyük bir sıcaklık farkı söz konusu. Yani bilginize sunmuş olalım. Gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. Ege Cansal'la beraber.

Hadi. Bugün bizlerle buluşmuş olan yeni şarkılardan bir tanesiydi. Murat Boz'un yepyeni şarkısı Yara Tuz radyolarınızdaydı. Bugün çok bereketli bir gün bu anlamda. O kadar çok yeni şarkı çıktı ki bizim için de çok güzel bir gün bu anlamda. Funda Arar da bizlerle yepyeni teklisini paylaştı. Şarkısı Bana Bir Gülümseme Ismarla şimdi sizlerle.

0: Küpe FM reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz. Faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
1: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
3: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Prostat büyümesi yaşam kalitenizi düşürmesin. HOLEP yöntemiyle hızlı, etkili ve güvenli bir tedavi imkanı sunuyoruz. Düşük kanama riski, kısa hastane yatışı ve hızlı iyileşme süreci sayesinde bu modern ve teknolojik yöntemle kısa sürede sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
4: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
2: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
0: Küpe FM reklam.

Küpe FM'de gündüz yolculuğumuzu noktalıyoruz. Ati 242 de bugün yeni şarkısını bizlerle paylaşan isimler arasında. Onun şarkısıyla bugünkü programımızı bitireceğiz. Kör bizlerle olacak. Sonrasında haber merkezimizdeyiz. Şimdilik hoşçakalın.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 15. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM.
2: Rumeli'den haberler. Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. Kuruluşunun 10. yılında önemli bir başarıya imza atan İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında kurumsal akreditasyon aldı. Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, kalite odaklı gelişimini kararlı sürdürüyor. Rumeli'den haberler.
1: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber merkezinden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. İstanbul'da CHP'li Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda aralarında belediye başkanı Bora Balcıoğlu'nun da bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in emekli maaşlarına ilişkin düzenleme yapılacağına dair ortaya çıkan haberler yalanlandı. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, tüketicileri yanıltabilecek şekilde reklam yayınlayan 6 vize aracılık firmasının reklamları hakkında tedbiren durdurma kararı aldı. Tekirdağ'da düzenlenen 60. Uluslararası Kiraz Festivali kapsamında perküsyon sanatçısı Burhan Öçal sahne aldı. Konser yoğun ilgi görürken festival 14 Haziran'a kadar devam edecek.
1: Spor.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası açılış maçı A grubunda ev sahiplerinden Meksika, Güney Afrika'yı 2-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. Güney Afrika gördüğü 2 kırmızı kartla maçı 9 kişi tamamladı. Dünya Kupası A grubunda Güney Kore 1-0 geriye düştüğü maçta Çekya'yı 2-1 yenerek dev turnuvaya 3 puanla başladı. Güney Kore'nin galibiyet golünü 80. dakikada Beşiktaşlı Hyun Jung-woo kaydetti.
1: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 26 kuruş, 1 euro 53 lira 55 kuruş, gram altın 6218 liradan, çeyrek altın 10027 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Trakya kesiminin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 26, İstanbul 29, Kırklareli 30, Çanakkale 32, Edirne 33 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sundu.

FM'den iyi günler. 12 Haziran Cuma gününde birlikteyiz. Özel bir gün bugün. Bugün Küpe FM'in doğum günü. Bundan tam 32 yıl önce bugün Küpe FM yayın hayatına başladı. Bilenler bilir, Silivri sahilindeki Küpeşte'de cam bir stüdyonun içinde yayın hayatına başlamıştı Küpe FM. Daha sonra büyüyerek tüm Trakya'ya yayın yapan kocaman bölgesel bir radyo oldu. Küpe FM için yıllardır emek veren çalışanlarımıza, programcılarımıza ve siz değerli dinleyenlerimize çok teşekkür ederiz. Birlikte büyüdük. Birlikte nice güzel yıllara. İyi ki doğmuş Küpe FM. İyi ki birlikteyiz.

0: Küpe FM reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
2: Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
3: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. Blok'ta 0533 446 86 97.
4: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, VES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent Doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
6: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
7: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
0: Küpe FM reklam.

Çiğdem Talu'yla Zeynep Talu'nun eserleri Talu Şarkıları projesiyle yeniden dinleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Projenin yeni teklisi Adresler Karıştı, Gökçe ve Pamela yorumuyla müziksever.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.
2: Küp FM.
3: Dilek'le müzik keyfi devam ediyor.

Blok 3 olarak bilinen Hakan Aydın, uluslararası müzik verilerini analiz eden bir şirketin global sıralamasında 38. sıraya yükselerek önemli bir başarıya imza attı. Apple Music, Spotify ve YouTube gibi dünyanın en büyük dijital müzik platformlarının günlük verilerinin harmanlanmasıyla oluşturulan listede yer alan Blok 3, dünya genelinde en çok dinlenen sanatçılar arasında ilk 50'ye giren tek Türk sanatçı oldu.

0: Super FM olarak A Milli Futbol takımımıza Dünya Kupası'nda başarılar dileriz.
1: Küpe FM reklam.
2: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
3: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
4: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
5: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesi ile sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
3: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
2: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: Küpe FM reklam.
6: Küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında.

Bülent Yüksel 800 kişilik dev orkestra ve koro öğrencisiyle sahne aldı. Özel Bilfen Okulları'nın Filarmoni Orkestrası'nın 800 kişilik kadrosuyla şarkılarını seslendiren sanatçı, daha önce farklı orkestralarda çalıştım ancak 800 genç yeteneğin sahne gücü çok başka dedi. Öğrenciler sanatçıya keman, flüt ve çello ile eşlik etti.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yapay zeka teknolojilerinin hayatın her alanına girmesiyle sosyal medya platformlarında eşyaların, meyvelerin, sebzelerin ve nesnelerin yapay zeka ile konuşturulup izleyicileri bilgilendirdiği videolar hızla yayılıyor. Konuşturulan nesneler kısa video formatının yaygın olduğu sosyal medya mecralarında geniş kitleler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Sosyal medyada çok sayıda yer alan bu içeriklerde örneğin elma, sağlıklı beslenmenin önemini, domates, tarımda bilinçli üretime dikkat çekip nasıl daha uzun ömürlü olabileceğini anlatırken bir aracın fren balatası da doğru fren yapma konusunda uyarılarda bulunuyor. Bir manav reyonundaki sebzelerin tazelik hikayelerini anlattığı videolar, mutfak eşyalarının doğru kullanım tavsiyeleri verdiği içerikler izleyicinin ilgisini yakalamayı başarıyor. Videolarda nesne hakkında uzun açıklamalar yerine kısa ve hikayeleştirilen anlatımlar tercih ediliyor. Yapay zeka ile konuşturulan nesnelere kişilik kazandırarak verilmek istenen mesaj güçlendirilmiş görsel ögelerle daha kolay akılda kalabiliyor. Görüntülerin izleyiciye adeta canlı bir karakter izliyormuş hissi verdiği videolarda nesneler yapay zeka kullanılarak üretilen insan sesine yakın tonlarla konuşurken yüz ifadeleri, mimikler ve ağız hareketleri de buna uygun biçimde hareket ediyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Turnalar Tekstil firmamızda çalıştırılmak üzere mekanik bakım, pet batch boya operatörü, kömürlü buhar kazanı ve ram operatörü olarak çalışacak personeller alınacaktır. Çerkezköy, Kapaklı, Saray ve Karaağaç bölgelerine servislerimiz bulunmakta olup başvuruların şahsen fabrikamıza yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0282 758 17 31.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.
5: Küpe FM. Dilek'le müzik keyfi devam ediyor.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 16. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. Kuruluşunun 10. yılında önemli bir başarıya imza atan İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında kurumsal akreditasyon aldı. Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, kalite odaklı gelişimini kararlı sürdürüyor. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Silivri Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Balcıoğlu açıklamasında görev süresi boyunca Silivri halkının kendisine emanet ettiği kamu görevini onurla yürüttüğünü belirterek alnım açık, başım diktir ifadelerini kullandı. Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından CHP'li Silivri Belediye Meclis üyeleri ortak bir basın açıklaması yayınladı. Açıklamada Balcıoğlu'na ve Silivri Belediyesi'ne yönelik yürütülen sürecin yakından takip edildiği belirtilirken Başkan Balcıoğlu'na destek mesajı verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, beyaz et sektöründe haksız fiyat artışı nedeniyle 8 ilde operasyon düzenlendiğini duyurdu. 13 şirkete denetim kayyumu atandı, 32 kişi için gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Aykut Çelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı.
2: Spor.
3: Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertlilerin savunmanın sağına ve soluna takviye yapmayı planladığı bildirildi. 2026 FIFA Dünya Kupası B grubunda bugün Kanada ve Bosna Hersek karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 22'de başlayacak.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 26 kuruş, 1 euro 53 lira 55 kuruş, gram altın 6218 liradan, çeyrek altın 10027 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Trakya kesiminin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 26, İstanbul 29, Kırklareli 30, Çanakkale 32, Edirne 33 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

0: Zogoturizm.com.
1: Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.
2: Dilek'le müzik keyfi devam ediyor.

Tekirdağ'da düzenlenen 60. Uluslararası Kiraz Festivali kapsamında perküsyon sanatçısı Burhan Öçal sahne aldı. Konser yoğun ilgi görürken festival 14 Haziran'a kadar devam edecek. Festival boyunca sanatçılar Demet Akalın, Merve Özbey, Buray, Poizi ve Sakiler sahne alacak.

patla, gurbetçi Dilara. Açtım mu eti 70 tane, yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle. İstiyordum ama artık gelme.

0: Reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
2: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
4: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 6635.
5: Yeni bir SUV sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Çeri Silivri şubenize bekliyoruz. Çeri.
1: Çetinler Arçelik milli takımımızın yanında futbol bayramına tam kadro hazır. Çetinler mağazalarından seçili televizyon alımlarına özel Türk kahve makinesi veya 13.000 TL değerinde espresso makinesi hemen teslim hediye. Haydi milli takım, kalbimiz sizlerle. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
6: Doğru tercihler fark yaratır. Silivri Sürücü Kursu Marmara Plaza 3. kat ve Merkez Şubesi yeni yerinde New Center'da hizmetinizde. Ehliyet almak için doğru adres, 35 yılı aşan tecrübesiyle Silivri Sürücü Kursu. 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
0: Küpe FM Reklam. Reklam.
6: Küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Oğuzhan Koç, söz ve müziğine Çağrı Telkıvran'la birlikte imza attığı yeni şarkısı, bunun adı Aşk Sayla, dijital platformlarda yerini aldı. Şarkının video klibi Ecem Gündoğdu yönetmenliğinde çekildi. Bunun

0: FM reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 05 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli. Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
3: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özenle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
4: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
1: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize 0288 318 2338.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde operatör doktor Ece Çavuş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58. Göz Şorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444 4 469.
0: Küpe FM reklam.
6: Küpe FM.
7: Dilek'le müzik keyfi devam ediyor.
8: Küçük yaramaz, uslu durmaz. Küçük yaramaz, hiç uslanmaz.

0: Küçük yaramaz, uslu durmaz. Küçük yaramaz, hiç uslanmaz. Küçük yaramaz, uslu durmaz. Küçük yaramaz, hiç uslanmaz.
1: Teoman Şarkıları Projesi kapsamında TNK ve Teoman İşbirliği ile hayat bulan sürpriz tüm dijital platformlarda yayınlandı ve şimdi Küpe FM'de sizlerle.

Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'ta buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'ta canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.

Unutulmaz onlarca hit ve 17 albüm sahibi pop müziğin efsane ismi Hakan Peker, 3 yılın ardından yeni single'ı Sen Yoluna Gitti yayınladı. Uzun yıllardır müzik dünyasında kendine özgü tarzı ve enerjisiyle dikkat çeken sanatçı, yeni çalışmasında da dinleyicilerine hareketli ve akılda kalıcı bir pop şarkısı sunuyor.

0: FM reklam. Reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
2: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tek Cross binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tek Cross, hesapla alışverişin tek adresi.
3: Tek Cross, hesapla alışverişin tek adresi.
4: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
5: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Moxo dikkat testi çocuğunuzun zamanlama ve odaklanma becerilerini değerlendirerek doğru teşhis ve erken tanıya yardımcı olur. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
6: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
7: Ortopedi ve travmatoloji kliniğimizde robotik cerrahi ile diz ve kalça protezi ameliyatı yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 673-7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
8: Eğitimden belgeye güvenli sürüşün anahtarı bizde. Kamyon, tır ve karavan ehliyeti Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın 0532 597 4292 silivrisürücükursu.com.
0: Küpe FM reklam.

0: Dilek'le müzik keyfi sona erdi. İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 17. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. Kuruluşunun 10. yılında önemli bir başarıya imza atan İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında kurumsal akreditasyon aldı. Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, kalite odaklı gelişimini kararlı. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Silivri Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Balcıoğlu açıklamasında görev süresi boyunca Silivri halkının kendisine emanet ettiği kamu görevini onurla yürüttüğünü belirterek alnım açık, başım diktir ifadelerini kullandı. Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından CHP'li Silivri Belediye Meclis üyeleri ortak bir basın açıklaması yayınladı. Açıklamada Balcıoğlu'na ve Silivri Belediyesi'ne yönelik yürütülen sürecin yakından takip edildiği belirtilirken Başkan Balcıoğlu'na destek mesajı verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, beyaz et sektöründe haksız fiyat artışı nedeniyle 8 ilde operasyon düzenlendiğini duyurdu. 13 şirkete denetim kayyumu atandı, 32 kişi için gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Aykut Çelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı.
2: Spor.
3: Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertlilerin savunmanın sağına ve soluna takviye yapmayı planladığı bildirildi. 2026 FIFA Dünya Kupası B grubunda bugün Kanada ve Bosna Hersek karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 22'de başlayacak.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 26 kuruş, 1 euro 53 lira 55 kuruş, gram altın 6218 liradan, çeyrek altın 10027 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Trakya kesiminin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 26, İstanbul 29, Kırklareli 30, Çanakkale 32, Edirne 33 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

0: Zogoturizm.com.tr.
1: Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.
2: Küpe FM olarak A Milli Futbol takımımıza Dünya Kupası'nda başarılar dileriz.

Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küpe FM'de 12 Haziran Cuma akşamına ilerlerken haftanın yorgunluğunu üzerimizden atacağımız ve hafta sonu da enerjik bir merhaba diyeceğimiz bu güzel eve dönüş keyfine hepinize hoş geldiniz şimdiden. Ve haftanın kapanışına şöyle modern elektronik müziğin en huzurlu tınılarıyla başlamak isterim. Deep Rice ve Jabbar ikilisi kendine has vokalleri yoğun bir iş haftasının ardından sizin de zihninizde bir dingin alan açacaktır diye düşünüyorum sevgili dinleyiciler. Denendi şarkıları radyonuz Küpe FM'de. Keyifli akşamlar. Başlıyoruz.

0: FM Reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
2: Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
3: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. Blok'ta. 0533 446 86 97.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
5: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
6: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
7: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
6: Asıl günün enerjisi sana hazır mı? Çünkü sen zaten hazırsın.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Küpe FM reklam.

Alternatif müziğin son dönemde çıkardığı en üzgün işlerinden birisiyle devam edeceğiz. Evdeki saat burada olacak. Yalın ve vurucu anlatımıyla dinleyicisine doğrudan dokunan Sustum şarkısı bu akşamki eve dönüş keyfimizde yayınımızın belki de en samimi duraklarından biri olmaya aday. Ne dersiniz?

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.
2: Bu küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında.

Haftanın 5. iş günü geride kalırken haftanın 5. eve dönüş keyfinde, yani cuma akşamında hafta sonu hazırlanmaya devam ediyoruz ve şimdi ise klasiklerin modası asla geçmez diyoruz. Türk pop müziğinin en güçlü kalemlerinden birisi Sezen Aksu burada olacak. Her notasında aslında zamansız bir hikaye sunuyor bizlere ve bize bu akşam bu efsanevi eser cuma akşamının huzuruyla birleştirerek kulaklarımıza taşınmış olacak. Şarkı eski ama yorumu yeni bu arada. Sezen Aksu yani ile radyonuz Küpe FM'di.

0: Reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
2: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
3: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.

0: çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Delivan Enerji
1: Orzaks'tan. Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
2: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
3: İrmet Hospital bilgilendiriyor. 10 dakikada BT Sanal Anjiyo'yla kalp sağlığınızı öğrenmek ister misiniz? 10 dakikalık hızlı çekim ve yüksek kaliteli görüntüleme ile kolay tanıyla düşük radyasyon dozu ve güvenli yöntem 40 yaş sonrası kalp krizi riskinizi kolayca değerlendirebilirsiniz. Sağlığınızı ertelemeyin. Erken tanı hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
4: Başak Ticaret Erçelik'te süper klima fırsatı. Klimalar 29.999 liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik AC 6030 havadar hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Erçelik Eski Devlet Hastanesi yanı Saral 107.6 ve şimdi Lüleburgaz'da.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
6: Vay vay vay vay vay vay Domino'sum hoş geldin. Oturalım şöyle sıcacık geldi yiyelim şöyle.
7: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
6: Vay vay vay Domino'sum hoş geldin.
8: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
3: Dünya Göz Çorlu bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444 4469.
9: Küpe FM reklam.

12 Haziran 2026 Cuma gününde ilerlemeye devam ediyoruz. Bu arada sevgili dinleyiciler, bugün Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen, ben de dikkat çekmek isterim ki, 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü olarak da geçiyor. İlk kez 2002 yılında Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından milyonlarca çocuğun eğitim hakkından mahrum bırakılarak ağır şartlarda çalıştırılmasına ve sömürülmesine karşı küresel farkındalığı artırmayı hedefleyen günlerden de birisi bugün Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü 12 Haziran. Devam ediyoruz. Müziğin sevilen yıldızlarını sizlerle buluşturmaya, sırada günümüz popüler kültürünü kendi özgün tarzıyla yeniden inşa eden Mert Demir'den Biterse Hatıran Küpe FM'de.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yapay zeka teknolojilerinin hayatın her alanına girmesiyle sosyal medya platformlarında eşyaların, meyvelerin, sebzelerin ve nesnelerin yapay zeka ile konuşturulup izleyicileri bilgilendirdiği videolar hızla yayılıyor. Konuşturulan nesneler kısa video formatının yaygın olduğu sosyal medya mecralarında geniş kitleler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Sosyal medyada çok sayıda yer alan bu içeriklerde örneğin elma, sağlıklı beslenmenin önemini, domates, tarımda bilinçli üretime dikkat çekip nasıl daha uzun ömürlü olabileceğini anlatırken bir aracın fren balatası da doğru fren yapma konusunda uyarılarda bulunuyor. Bir manav reyonundaki sebzelerin tazelik hikayelerini anlattığı videolar, mutfak eşyalarının doğru kullanım tavsiyeleri verdiği içerikler izleyicinin ilgisini yakalamayı başarıyor. Videolarda nesne hakkında uzun açıklamalar yerine kısa ve hikayeleştirilen anlatımlar tercih ediliyor. Yapay zeka ile konuşturulan nesnelere kişilik kazandırarak verilmek istenen mesaj güçlendirilmiş görsel ögelerle daha kolay akılda kalabiliyor. Görüntülerin izleyiciye adeta canlı bir karakter izliyormuş hissi verdiği videolarda nesneler yapay zeka kullanılarak üretilen insan sesine yakın tonlarla konuşurken yüz ifadeleri, mimikler ve ağız hareketleri de buna uygun biçimde hareket ediyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Turnalar Tekstil firmamızda çalıştırılmak üzere mekanik bakım, pet batch boya operatörü, kömürlü buhar kazanı ve ram operatörü olarak çalışacak personeller alınacaktır. Çerkezköy, Kapaklı, Saray ve Karaağaç bölgelerine servislerimiz bulunmakta olup başvuruların şahsen fabrikamıza yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0282 758 1731.
4: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 18. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. Kuruluşunun 10. yılında önemli bir başarıya imza atan İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında kurumsal akreditasyon aldı. Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, kalite odaklı gelişimini kararlı sürdürüyor. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Silivri Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Balcıoğlu açıklamasında görev süresi boyunca Silivri halkının kendisine emanet ettiği kamu görevini onurla yürüttüğünü belirterek alnım açık, başım diktir ifadelerini kullandı. Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından CHP'li Silivri Belediye Meclis üyeleri ortak bir basın açıklaması yayınladı. Açıklamada Balcıoğlu'na ve Silivri Belediyesi'ne yönelik yürütülen sürecin yakından takip edildiği belirtilirken Başkan Balcıoğlu'na destek mesajı verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, beyaz et sektöründe haksız fiyat artışı nedeniyle 8 ilde operasyon düzenlendiğini duyurdu. 13 şirkete denetim kayyumu atandı, 32 kişi için gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Aykut Çelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı.
2: Spor.
3: Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertlilerin savunmanın sağına ve soluna takviye yapmayı planladığı bildirildi. 2026 FIFA Dünya Kupası B grubunda bugün Kanada ve Bosna Hersek karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 22'de başlayacak.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 26 kuruş, 1 euro 53 lira 55 kuruş, gram altın 6218 liradan, çeyrek altın 10027 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Trakya kesiminin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

Radyonuz Küpe FM'de Cuma ve dönüş keyfinde Türk pop müziğinin en iyileri radyonuzda olmaya devam ederken günümüz dijital dünyasının hızıyla akustik tınıların o samimi havasını aslında en iyi harmanlayan isimlerden birisi diyebilirim. Onun için Zeynep Bastık hafta sonuna adım atarken modunuzu biraz yükseltecek sade ve şık bir müzikal dokunuş sunacak bizlere şimdi Bana Sorma radyonuzda.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
2: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
3: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
4: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özelle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
5: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
6: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
5: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
7: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
5: Deli One Enerji, Orzaks'tan.
4: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı Operatör Doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
8: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette yaz indirimleri 24 Haziran'a kadar devam ediyor. Kumbasar yumurta 30'lu iri boy 129.95, Mehmet Efendi Türk kahvesi 100 gram 74.95, Mutlu Makarna 500 gram çeşitleri 16.95, Fusti 1,5 litre çeşitleri 57.95 TL'ye. Biçen Market Silivri Yeni Mahallede.
0: Bir reklam.

Haftanın 5. iş günü geride kalırken cuma eve dönüş keyfi devam ediyor birçoğumuz için. Henüz yollara yeni çıkanlara da buradan keyifli dikkatli sürüşler diliyoruz. Özellikle sizler hafta sonu tatil planlarınızı hayata geçirmek için sabırsızlanırken en iyilerde hafta sonu enerjisine yüksek enerjisiyle devam ediyor Küpü FM'de. İşte cuma akşamının ışıltısını şimdiden hissetmemizi sağlayacak Derya Uluğ'un Serdar Ortaç şarkısı yorumu Hadi Çal. Şimdi haftanın son mesaisini geride bırakıp eğlencenin dozunu biraz da arttırdığımız bu anlarda radyonuz Küpü FM'de.

0: FM reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
2: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.

0: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji. Orzaksan.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
3: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, VES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
4: Çetinler Arçelik mağazalarından çifte serinlik. Arçelik klima alımlarında 7500 lira değerinde havadar hava soğutucusu hemen teslim hediye. Yaz sıcaklarından korkmayın. Ücretsiz keşif, hemen teslimat ve 10 yıl kompresör garantisiyle kredi kartına 9 taksit imkanı Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
5: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Chery Silivri şubenize bekliyoruz. Chery.
6: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
7: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
8: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesi ile sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Göz Çorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Çorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444 4 469.
9: Küpe FM reklam.

Müziğin en sevilen yıldızları radyolarınızda olmaya devam ederken Küpe FM'de Melisa ile devam edeceğiz şimdi. Naif ve etkileyici sesi yorucu bir günden sonra, yorucu bir haftadan sonra eve döndüğümüzde aradığımız o rahatlatıcı ortamı da bize sağlayacak diye düşünüyorum. Ve sebebim yok. Küpe FM'de radyolarınızda. Keyifli akşamlar şimdiden. Mutlu hafta sonları Türkiye.

0: reklam.
1: Ailenizle birlikte doğaya iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Lider Club sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Lider Club'ta buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.
2: Şimdi hafta sonu tatil planları yapılmaya devam ederken ve hafiften yavaş yavaş da hafta sonu tatil planlarınızı cuma akşamında hayata geçirmeye başladığınız bu anlarda. Küpe FM'de sırada bu kez rap müziğin yükselen enerjisi modern popun melodileriyle bu şarkıda buluşuyor. Ve cuma akşamının ritmini yakaladığımız, enerjimizle yollarımızı canlandırdığımız eve dönüş keyfimizde Sena Şahin ve Sefo'dan Bir Bilsen.

0: Kulübü FM reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
2: NAR Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda NAR Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. NAR Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
1: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde Operatör Doktor Ece Çavuş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

12 Haziran 2026 Cuma gününde beraberdik. Ben Mehmet Ali, sizlerleydim Küpe FM'de. Artık noktalama zamanı geldi programı. Türk müziğinin en duygulu yorumcularından birisiyle aslında kapanışı gerçekleştireceğiz. Sevgili Göksel burada olacak. Hepinize harika bir hafta sonu diliyoruz. Arka Bahçem'de radyonuzda şimdi.

dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 19.

Haftanın son iş gününe gelmiş bulunuyoruz. Önümüz hafta sonu. Günler hızla geçiyor. Okulların tatil olmasına da yaklaşıyoruz bir yandan. Hala olmadı biliyorsunuz. Açılacak 2,5 aylık bir tatil olacak ve tabii ki yazın en sıcak günlerini de yavaş yavaş Temmuz, Ağustos itibariyle yaşamaya başlayacağız. Ama önce neyi yaşayacağız? Güne vedayı ve ilk şarkıyla başlıyoruz.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.

0: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji,
1: Orzaks'tan. Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
2: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
3: Başak Ticaret Arçelik'ten inanılmaz fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Başak Ticaret Arçelik eski devlet hastanesi yanı Saral 107.6 ve şimdi Lüleburgaz'da.
4: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
5: Küpe FM reklam. Reklam.
6: Küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında.

Ne dinleyelim, ne dinleyelim diye düşündüm. Sefo ve Demet Akalın'dan geçen yıl, geçen yaz ortalığı kasıp kavuran Yerinde Duru dinleyelim dedim. Bu arada Seda Sayan yeni nesil rap müziğe sıcak baktığını anlattı. Biliyorsunuz zaten kendisi kendini güncelleyen bir kadın, hala da aynı şekilde izleniyor. Seviliyor yıllardan insanları. Lil C5'te düet yapacağım diyor ve Tekir'le de bir şarkı yaptık, çok güzel oldu diyor. Ay, büyük bir heyecanla bekliyorum ve Yerinde Dur sizlerle. Bye.

0: Mehmet abla bilmem ne.
1: Bir reklam.
2: Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette yaz indirimleri 24 Haziran'a kadar devam ediyor. Bingomatik 4 kilogram ultra beyaz 199.95, familia tuvalet kağıdı 40'lı plus 3 katlı natural 299.95, konforlu ve hafif kamp koltuğu 499.95, Oduncuzade mangal kömürü 2 kilogram 129.95 TL'ye. Biçen Market, Silivri Yeni Mahalle'de.
1: Bir reklam.

Blog 3'le ne yapıyorsun mesela ile devam edelim. Efendim bugün hatırlatalım, www.kupfm.com.tr bizleri internetten dinleyebileceğiniz adresimiz. Ne yapıyoruz? Yürüyüşlerimiz esnasında Küpe FM kulaklarımızda oluyor. Japon biyolog da diyor ki vücudun aç kaldığında hasarlı hücrelerini yiyerek temizleme mekanizmasını keşfettim ve Nobel ödülü aldım diyor. Biliyorsunuz intermittent fasting, yani bu aralıklı oruç son dönemlerde çok popüler. İşte 16 saat yemiyorsunuz falan, orada vücut zararlı hücreleri yiyor, yok ediyor. Eğer yediğiniz 8 saat süresi içerisinde de dikkat ederseniz yediklerinize, kiloda veriyorsunuz dedikten sonra sözü her zamanki gibi en iyilerden birine bırakıyorum.

0: Kulpe FM reklam.
1: Dünya Göz Çorlu bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
3: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
4: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555 Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Küpe FM reklam.

Ezel'den bir felaket dinleyelim. Bu arada Berlin'de düzenlenen bir festivalde en son Ankara Havası oynarken görüntülenmiş Ezel. Çok da tatlı gözüküyor vallahi. Hoşuma gitti benim. Bayağı bir güldüm. Güzel gözüküyor yani. Neden olmasın? Sonuç itibariyle farklı tarzlarda farklı isimleri görünce hoşumuza da gitmiyor. Diyor, değil diyor. Ve Ezel'le felaketle devam ediyoruz.

Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'ta buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'ta canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yapay zeka teknolojilerinin hayatın her alanına girmesiyle sosyal medya platformlarında eşyaların, meyvelerin, sebzelerin ve nesnelerin yapay zeka ile konuşturulup izleyicileri bilgilendirdiği videolar hızla yayılıyor. Konuşturulan nesneler kısa video formatının yaygın olduğu sosyal medya mecralarında geniş kitleler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Sosyal medyada çok sayıda yer alan bu içeriklerde örneğin elma, sağlıklı beslenmenin önemini, domates, tarımda bilinçli üretime dikkat çekip nasıl daha uzun ömürlü olabileceğini anlatırken bir aracın fren balatası da doğru fren yapma konusunda uyarılarda bulunuyor. Bir manav reyonundaki sebzelerin tazelik hikayelerini anlattığı videolar, mutfak eşyalarının doğru kullanım tavsiyeleri verdiği içerikler izleyicinin ilgisini yakalamayı başarıyor. Videolarda nesne hakkında uzun açıklamalar yerine kısa ve hikayeleştirilen anlatımlar tercih ediliyor. Yapay zeka ile konuşturulan nesnelere kişilik kazandırarak verilmektedir. İstenen mesaj güçlendirilmiş görsel ögelerle daha kolay akılda kalabiliyor. Görüntülerin izleyiciye adeta canlı bir karakter izliyormuş hissi verdiği videolarda nesneler yapay zeka kullanılarak üretilen insan sesine yakın tonlarla konuşurken yüz ifadeleri, mimikler ve ağız hareketleri de buna uygun biçimde hareket ediyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Turnalar Tekstil firmamızda çalıştırılmak üzere mekanik bakım, pet batch boya operatörü, kömürlü buhar kazanı ve ram operatörü olarak çalışacak personeller alınacaktır. Çerkezköy, Kapaklı, Saray ve Karaağaç bölgelerine servislerimiz bulunmakta olup başvuruların şahsen fabrikamıza yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0282 758 1731.
4: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

büyü beni diyecek Göksel İpekçi. Biliyorsunuz dünyanın ünlü pop yıldızı Dua Lipa evlendi. İtalya'nın Palermo kentinde. Çok da güzel olmuş o şapkasıyla, kıyafetiyle falan. Bu düğün töreni yaklaşık 1,5 milyon sterline, yani 92 milyon liraya mal olmuş. Bizde de biliyorsunuz düğünler maliyetli diyorlar ama bu kadarı da biliyorsunuz ancak böyle bir dünya starında. O Hintlilerde falan oluyor. Geliyorlar buraya ya da Araplar geliyorlar. Büyük otellerde düğünler falan yapıyorlar. Falan bilmiyorum. Eğer yoksa hiç şey yapmamak lazım, zorlamamak lazım. Varsa da yapılır tabii ki, herkesin kendi isteği. Tabii burada söz konusu olan zaten Dua Lipa. Ve işte Göksel İpekçi, duy beni.

kaçsana bana diyecek şimdi Buray. Geçen gün Mert Başar'ın bir açıklamasını gördüm. Gelecekte en büyük sektör huzurevi ve yaşlı bakım hizmeti olacak diyor. Gelecekteki çok büyük bir yalnızlık var diyor gelecekte. Birçok insan huzurevinde kalmak isteyecek diyor. Çok önemli fırsatlar yakalayabilirsiniz şu an bu sektöre girmek istiyorsanız diyor. Evet doğru, gelecekte daha çok yalnızlık olabilir. Yani hayat gerçekten hızla değişiyor ve nihayetinde gelecekte bir gün geliyor. Herkes için en hayırlısı neyse o olsun, bu konuyla ilgili herhangi bir fikir belirtmeyeceğim. Sonuçta olması gereken bir sektör. Çünkü hayatın geri kalan yıllarını orada yaşıtlarıyla güzel bir ortamda geçirmek isteyen insanlar da olabilir mesela evde yalnız olacağını. Buray ve kaçsana bana.

0: FM reklam. Reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
2: Çetinler Arçelik milli takımımızın yanında futbol bayramına tam kadro hazır. Çetinler mağazalarından seçili televizyon alımlarına özel Türk kahve makinesi veya 13.000 TL değerinde espresso makinesi hemen teslim hediye. Haydi milli takım, kalbimiz sizlerle. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
5: Eğitimden belgeye güvenli sürüşün anahtarı bizde. Tekne çekme, karavan ve römork ehliyeti de Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın. 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
0: Küpe FM reklam.

Tarkan ve anılarla yaşamakla devam edelim. Anılar deyince de bilim insanlarının 5300 yıllık bir mumyanın bağırsaklarında binlerce yıldır maya ürettiğini tespit etti haberi geldi aklıma. Ve mumyadan ekşi mayalı ekmek yaptılar. Ay şimdi ekşi mayalı ekmeği her gördüğümde bunu hatırlayacağım. Biliyorsunuz en sağlığı ekşi maya, ekşi mayalı ekmek diyorlar. Nerede diyor o eski buğdaylar diyor. Canan Karatay hocamız kızıyor her şeye, her şey değişti. O yüzden yemeyin diyor. Diyor. Eski beyaz ekmek gibi değil diyor şimdiki beyaz ekmekler diyor ama yani mumyadan da ekşi mayalı ekmek yapmak asla unutulacak gibi değil yani ben bunu unutamayacağım verdiğim haberi dedikten sonra Tarkan'la anılarla yaşamakla devam ediyoruz.

0: Reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
2: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
3: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.
5: Tüm zamanların en iyileri Küpe FM.

Soner Sarıkabadayı'dan bir kutsal toprak dinleyelim ve Okan Bayülgen'in sosyal medya fenomenlerine, modern şöhret anlayışına dair eleştirilerine bakalım. Diyor ki hiçbir yeteneği vasfı olmayanlar video çekerek milyonlarca takipçiye ulaşıyor. Valla doğru. Eskiden şöhret olmak için bir sanat dalında emek dökülürdü. Şimdilerde ekranda şaklabanlık yapmak yetiyor diyor. Doğru. Ve tabii ki o gösterişli hayatların ardında devasa bir cehalet var diyor. İnsanlar bilim insanı ve yazar olmak yerine fenomen olmayı istiyor diyor. Çünkü hızlı para istisanlar dediği gençler. Hatta bazen TikTok'ta ne rezillikler olduğunu duyuyoruz. Yaşa da bakmıyor yani. Kafalar çok fena oldu bence bu aralar. Bir toparlanmak lazım ama öyle de olacak gibi gözükmüyor. Ve Soner Sarıkabadayı, Kutsal Toprak.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yapay zeka teknolojilerinin hayatın her alanına girmesiyle sosyal medya platformlarında eşyaların, meyvelerin, sebzelerin ve nesnelerin yapay zeka ile konuşturulup izleyicileri bilgilendirdiği videolar hızla yayılıyor. Konuşturulan nesneler kısa video formatının yaygın olduğu sosyal medya mecralarında geniş kitleler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Sosyal medyada çok sayıda yer alan bu içeriklerde örneğin elma, sağlıklı beslenmenin önemini, domates, tarımda bilinçli üretime dikkat çekip nasıl daha uzun ömürlü olabileceğini anlatırken bir aracın fren balatası da doğru fren yapma konusunda uyarılarda bulunuyor. Bir manav reyonundaki sebzelerin tazelik hikayelerini anlattığı videolar, mutfak eşyalarının doğru kullanım tavsiyeleri verdiği içerikler izleyicinin ilgisini yakalamayı başarıyor. Videolarda nesne hakkında uzun açıklamalar yerine kısa ve hikayeleştirilen anlatımlar tercih ediliyor. Yapay zeka ile konuşturulan nesnelere kişilik kazandırarak verilmektedir. İstenen mesaj güçlendirilmiş görsel ögelerle daha kolay akılda kalabiliyor. Görüntülerin izleyiciye adeta canlı bir karakter izliyormuş hissi verdiği videolarda nesneler yapay zeka kullanılarak üretilen insan sesine yakın tonlarla konuşurken yüz ifadeleri, mimikler ve ağız hareketleri de buna uygun biçimde hareket ediyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Turnalar Tekstil firmamızda çalıştırılmak üzere mekanik bakım, pet batch boya operatörü, kömürlü buhar kazanı ve ram operatörü olarak çalışacak personeller alınacaktır. Çerkezköy, Kapaklı, Saray ve Karaağaç bölgelerine servislerimiz bulunmakta olup başvuruların şahsen fabrikamıza yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0282 758 1731.
4: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe FM.
5: Geldik programın sonuna, herkese şimdiden güzel bir hafta sonu diliyorum. Yarın tekrar görüşene kadar hoşçakalın diyorum. Sizler hiçbir yere ayrılmıyorsunuz çünkü en iyiler sadece ve sadece Küpe FM'de sizlerle olmaya devam edecek. Ben size yarın yine buradayım.

0: neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 21.
1: Bu küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında.

0: FM reklam. Küpe FM reklam. Reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
0: Küpe FM.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yapay zeka teknolojilerinin hayatın her alanına girmesiyle sosyal medya platformlarında eşyaların, meyvelerin, sebzelerin ve nesnelerin yapay zeka ile konuşturulup izleyicileri bilgilendirdiği videolar hızla yayılıyor. Konuşturulan nesneler kısa video formatının yaygın olduğu sosyal medya mecralarında geniş kitleler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Sosyal medyada çok sayıda yer alan bu içeriklerde örneğin elma, sağlıklı beslenmenin önemini, domates, tarımda bilinçli üretime dikkat çekip nasıl daha uzun ömürlü olabileceğini anlatırken bir aracın fren balatası da doğru fren yapma konusunda uyarılarda bulunuyor. Bir manav reyonundaki sebzelerin tazelik hikayelerini anlattığı videolar, mutfak eşyalarının doğru kullanım tavsiyeleri verdiği içerikler izleyicinin ilgisini yakalamayı başarıyor. Videolarda nesne hakkında uzun açıklamalar yerine kısa ve hikayeleştirilen anlatımlar tercih ediliyor. Yapay zeka ile konuşturulan nesnelere kişilik kazandırarak verilmektedir. İstenen mesaj güçlendirilmiş görsel ögelerle daha kolay akılda kalabiliyor. Görüntülerin izleyiciye adeta canlı bir karakter izliyormuş hissi verdiği videolarda nesneler yapay zeka kullanılarak üretilen insan sesine yakın tonlarla konuşurken yüz ifadeleri, mimikler ve ağız hareketleri de buna uygun biçimde hareket ediyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Turnalar Tekstil firmamızda çalıştırılmak üzere mekanik bakım, pet batch boya operatörü, kömürlü buhar kazanı ve ram operatörü olarak çalışacak personeller alınacaktır. Çerkezköy, Kapaklı, Saray ve Karaağaç bölgelerine servislerimiz bulunmakta olup başvuruların şahsen fabrikamıza yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0282 758 1731.
4: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe.

0: Sırdaş'a denildiğinde akla gelen ilk isim Sırdaş hatırlatıyor. Saat 22.
1: Bu küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında.

ettim ben de. Hayat bu belli olurum, pişman olur da dönersen vay. Vay ki ne vay ha.

neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 23.

Görünce anlarsınız. Yalnız dikkat, acımayın, acınmak. Canımı en çok acıtandır.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 1.

herkes arkadaş. Hani oyunlar sürerken. Kimse bize ihanet etmemiş. Biz kimseyi aldatmamışken. Hani biz kimseye küsmemiş. Hani hiç kimse ölmemişken. Eskiden de. Çok eskiden.

seveni ne de gideni, hepsinden vazgeçtim. Aşklarım dillere düştü sayenizde. E buymuş aşk bestesi dedikleri. Ne dünyayı yakarım ne de kırarım kadehleri. Sevgiye inanmaz oldum sayenizde.

Kavga denildiğinde akla gelen ilk isim Sırdaş hatırlatıyor. Saat 2.

kadar güzel, ne kadar yüce aşık.

Neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 3.